0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Yaz avlarım göy mavisinde, her dem bakışlarını gözlerin deryasında. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım. Her sedik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karşılık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen kayıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Hakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Sigortası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar, Uğur'la güne merhabayı sunar.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkuvaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Aki ve Solar'ın katkılarıyla haftanın son Uğur'la güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Güne güzel bir başlangıç yaparak hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum her birimiz için. Haftanın bu sevilen günü cuma gününe en güzel şekilde sıradaki geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla sizden gelen o birbirinden güzel mesajlarla şöyle bir imzamızı atalım. Varız değil mi? Klasikleşen bir cuma başlangıcıyla karşınızdayız yine. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Duanızda da olmak duasıyla. O zaman tebessümün çok olduğu, stresin hiç olmadığı, şöyle yardımlaşmanın güzelliklerle dolu olan bir cuma gününe başlangıç yapalım. Sesimin ulaştığı herkese o zaman kocaman günaydın.

0: enerji katan Orjek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: Çift fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell bağlasına. Hadi.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
5: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
6: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
13: En iyileri dinlemek için en doğru seçim.

0: Yolunuz açık olsun, işiniz bereketli olsun, yüreğiniz huzurlu olsun inşallah. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Programımızın ilk dakikalarında bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Şanlıurfa'dayız, Akçakale Nusretiye Anadolu Lisesi ve Altın Başak Tarım Lise öğretmen servisindeyiz. Hepsine, bütün öğretmenlerimize sevgilerimizi gönderelim. Halil Kaptanımıza da aynı şekilde. Fatma ile Fransa'dayız. Mübarek Cuma günü gibi Rabbim kalan ömrümüzü de hayırlı eylesin inşallah demiş. Amin en yürekten. Kırıkkale'deyiz Mahmut Ali Bol'la beraber. Hayırlı cumalar olsun. Yine Osmaniye'de bizleri Adem de dinliyor. Onunla oralardayız. İstanbul'da Ayşe bizlerle beraber. Günaydınlar, hoş geldin aramıza. Mutlu bir gün dilekleriyle en güzel günleri geçirmeniz dileğiyle demiş. Ve hep birlikte Rabbim gönlümüzdeki iyiliği, güzelliği, merhameti hiç eksiltmesin diyor. Amin. Gaziantep'teyiz Fevzi Kaptanımızla beraber. Songül günaydınlar, hoş geldin. Afyon'dayız Arif'le beraber bu anı paylaşıyoruz. Almanya'dayız Zühre, şu an orada bizleri dinliyor. Günaydın. Rabia ile beraber şu an inanılmaz güzel bir deniz kıyısındayız. Güzel yayınlar dilekleriyle aramızda şu an Rabia'da. Hoş geldin. Sahilde yine Limon ve ben yürüyüşteyiz demiş ama hangi sahildesiniz şu an? Bir detay alalım. Hoş geldiniz aramıza. Ve Gül öğretmenimin dualarındayız.
1: Bey oğlum, ilk hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin cuması mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimiz ve dualarımızı kabul etsin inşallah. Amin. Bir tane kazancınız 1000 tane olsun. Rabbim sizlere Halil İbrahim bereketi ve bol kazançlar versin. Trafikte olan tüm kardeşlerime kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Günaydın.
1: İnşallah.
0: Günaydın.
1: Gül öğretmenim.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Hoş geldiniz. Amin. Bize selam yok mu Uğur abi demiş. Okul yolunda şu an Kerem Varda da bizi dinliyor. Olmaz olur mu? En yürekten sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Sohbet konumuz size itici gelen yeni son zamanların hitap ve tabirleri desem neler der?

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister ol.

Gamze bize katıldı. Günaydın, hoş geldin. Serkan şehrin başkenti Kahramanmaraş'ta şu an bizlerle yolda dinliyor. Kahramanmaraş'ta hava açık, güneşli bir hava var. Kayseri Kahramanmaraş yolunda %20 yoğunluk var. Unutma, sen yoksan bir eksik, eksiğiz demiş. Teşekkürler Serkan. Tamamlanacağız, tamamlanacağız. Musa Çiftçi Mardin'de bizlerle beraber. Günaydın. Batman'da şu an Murat aramıza katıldı. Rabbim sizi

ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu, nice yıllar versin demiş. Amin. İnşallah Murat Işık. Yüreğine, gönlüne sağlık. Birbirimizin yani sadece şu an yani bedenen tanımıyoruz. Canlı kanlı tanımışmıyoruz. Ama duygu bağıyla, gönül bağıyla tanışıyoruz ve bu duaları birbirimize ediyoruz ya, bunlar çok kıymetli. O yüzden çok teşekkür ederim hepinize. İyi ki varsınız. Arife Konya'da bizlerle, Şanlıurfa'da Zeynep Özbek aramıza katılmış. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Son zamanlara dair size itici gelen hitap ve tabirleri konuşacağız. Duygu ve düşüncelerinize bize katılmak isterseniz 505 188 30 00 mesaj at.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa sigorta. Güven doğasında var. Çeşit çeşit getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
3: Randevular, toplantılar, siparişler.
2: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Bugüne dair havanın notlarına da bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira meteoroloji raporu yayımlandı. Sağanak yağışlar İstanbul başta olmak üzere ülkemizin birçok ilinde etkili olurken bugüne dair uyarılarımız da var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Osmaniye çevrelerinde yine öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney ve batı kısmında daha çok, Ege'nin iç kesimlerinde, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor sevgili dinleyenler. İstanbul'da da bugün yağışlar aralıklarla devam edecek. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu sıklıkla kontrol etmemiz gereken de zamanlardayız sevgili dinleyenler. Herhangi bir mağduriyet olmaması için.

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye

0: 27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat Deri ve Kemiklerin Hayır Kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %53 oranında kent genelinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yine aynı şekilde uyarılardan biri de Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ yağmur sularıyla alakalı bir düzenleme çalışması olduğu için yine orada da kapatılan bir güzergah söz konusu sevgili dinleyenler. Alternatif yolları kullanmak daha da önemli olacak. Öte yandan yapılması gereken bir diğer uyarıysa özellikle de bayram trafiğine dair bugünden başlayan yoğunluklar söz konusu. İstanbul ve Düzce'de sıkışan yollar var. Mesela İstanbul'da Anadolu yönünde Tem'de Metris'ten Kurtköy'e 2 saate çıkan bir durum söz konusu.

0: Saatlerimiz 7.45 oldu ve bize eşlik edenler arasında kimler olduğuna şöyle bir bakalım. Bizi dinleyen arasında Serap da var.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Hayırlı cumalar. Gül öğretmenim, ellerinizden öperim. Dualarınız bize çok iyi geliyor. İyi ki varsınız.
0: İyi ki, iyi ki Serap. Bu arada Enes de uyarmış, Gül öğretmenimizin sesini mi hızlandırdınız diye. Yok valla ben değil, kendisi hızlı okudu. Enerjisi çok güzel maşallah. O yüzden bir solukta dualarını bizimle paylaşabiliyor. Günaydınlar. Bizi dinleyen arasında Ankara'da Gül de var şu an. Gül demiş ki, bir saniye. Müdürüm Murat Bey'e ve Buse Hanım'a sonsuz selamlar demiş Gülçinler Ankara'da. Müdürüm. O zaman bütün müdürlerimize hitap edin. Şu bir kuble bir dinleyelim mi şu şarkıyı?

Bütün müdürlerimize ithafen diyelim. Patronlarımıza tabii ki. Hepimize bolluk, bereketlikle geçen güzel günlerimiz olsun niyetiyle çaldık tabii ki. Zeynep aramız da şu an Ankara'da. Günaydınlar. Yani yeni nesle dair böyle büyüğe küçüğe sen diye hitap etmesi beni çok irite ediyor demiş. Çok da doğru demiş. Ya o saygı belirten yaklaşımlar, tabirler çok çok kıymetli. İskenderun'da Vecih de aramızda şu an. Günaydınlar. İbrahim Bey bugün bizi maalesef yarı yolda bıraktı. Başka araçla gidiyor. Sizi dinliyormuş ama o da diyor. Ha, öyle mi? Armağan olsun. Biz bunu unutmayız İbrahim Bey.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'te.

0: geliyor. Heidegger içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: düşündürmeyen teknoloji. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
6: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Okulların güvenliğine dair yeni dönem başlıyor sevgili dinleyenler. Okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu konuyla alakalı bu yıl ilk kez LGS'de yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemlerinin kullanacağını açıkladı. Ve kartlı sistem geliyor, her okula polis görevlendirilmesini doğru bulmadığını belirten Tekin, yeni eğitim döneminde güvenlik kameraları ve kartlı giriş sistemi gibi uygulamalar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Öte yandan resmi gazetede yayınlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı sevgili dinleyenler. Öğrenciler isteğe bağlı olarak özel öğrenci statüsünde, yani Bilgi Üniversitesi'nde okuyanlar derslerine diğer aynı şehirdeki diğer üniversitelerde devam edecek. Yerleştirildiği üniversitede okuyan öğrenci mezun oluncaya kadar yeni üniversitenin diplomasını da alabilecekmiş. Bunu da paylaşmak istedim.

0: Radyo Türk Vazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyonu yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir cuma günü olsun. Tabii ki hayırlı cumalarımız da olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Aydın.

0: Birlikte senedin diyoruz.
1: Güne uğurla başla, mutlu kal.
2: Günaydın. Dın dın dın. Hayırlı cumalar.
3: Oy, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Dilibal Zeynep'imizin yanına artık Dilibal Çınar'ımız da eklendi. İkinize de çok sevgiler. Günaydın.
4: Kahramanmaraş'tan tüm Radyo Turkuaz ailesine hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum.
3: Hoş geldin Ömer.
4: Rabbim cuma günü hürmetine herkesin gönlünden geçeni nasip etsin inşallah.
3: Amin.
4: Herkese selamlar.
3: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Latife Niğde de bizleri dinliyor şu an. Yine bizleri dinleyenler arasında Gonca da var. Bana çok öyle uzak gelen, içi gelen kelimeler mesela naber denmesi. Yani nasılsın demek varken o güzel tonlamayla naber birazcık bana itici geliyor demiş. Çok da doğru bence de. Yani nasılsın? Daha böyle samimiydi aynı zamanda. Fatma diyor ki günün konusuyla alakalı birbirlerini böyle sonu o ile biten aşk olu maşk olu diye böyle hitaplar itici geliyor demiş. Kelimeleri kısaltıyoruz ama aslında içindeki güzellikleri de kısalttığımızın farkında değiliz bence. Olmamız gerekiyor. 0505 188 30 00 duygu ve düşüncelerinizle bize katılabileceğiniz mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi...

0: ETSTur.com'da.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: Seneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın, Mobi şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: gelecek. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti. 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan

0: Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 sezonu Süper Lig yabancı oyuncu kuralını açıkladı sevgili dinleyenler. Yeni düzenlemeye göre kadrolarda 10 yabancı sınırsız yaşla yer alabilecek. En az 4 oyuncunun ise 05-01-2003 ve sonrası doğumlu olması da zorunlu olacak.
1: Merhaba Uğur abi.
0: Merhaba.
1: Ben Trabzon'dan Yerzel'im. Herkesin gönlünden geçen ömründen yazılsın.
0: Oy.
1: Herkese iyi günler. Günaydın. Dim dim dim.
0: Yerzel'i günaydın. Hoş geldin.
2: Merhaba Uğur abi. Ben Aydın'dan Serda. Seni serviste dinliyoruz ve bayramını kutluyoruz.
0: Oy.
3: İyi bayramlar.
0: Çok teşekkürler. Bayram şekerleri, hoş geldiniz. Ya iyi ki varsınız. Cansınız siz, can. Sizinle bayramlar çok daha güzel. Nice güzel de bayramlarınız olsun şimdiden. Bayram demişken tabii ki bayram yolculukları da başladı sevgili dinleyenler. Şu an İstanbul'dan Anadolu yönünde istikametlerde yoğunluklar yaşanıyor. Sadece kurallara uyarak gideceğimiz yere geç gidelim ama güzellikle gidelim düşüncesiyle lütfen kurallara uyarak yolculuk yapın sevgili dinleyenler. Şimdiden de çok iyi yolculuklar.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %80'lere ulaşmış durumda. Ankara'da trafik yoğunluğu %70'lerde. Konya yolu merkez yönde 82 radarları sonrasında bir araç arızası uyarısı var. Bostancık Caddesi merkez yön nokta durağı bölümünde de bir kaza uyarısı var. Eskişehir yolu Polat yönü Taymek öncesinde de yine bir trafik kazası uyarısı söz konusu. İzmir trafiğinde ise %60'ları aşmış olan bir trafik söz konusu. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

İzmir'de şu an bizleri dinliyorlar. İkisine de sevgiler, selamlar olsun. Ve Harun Siirt de bizlerle beraber bu anı paylaşıyor. Hoş geldin aramıza. Ve yine Gül Nihal de bizlerle beraber. Günün gönlün aydın olsun. Şanlıurfa'dayız. Melek şu an orada bizleri dinliyor. Günaydınlar, hayırlı cumalar. Esra Osmaniye de bize eşlik ederken yine bizlerle bu anı paylaşanlar arasında Bahriye de var Denizli'den. Hoş geldin. Ve Furkan, o da şu an işe giderken bizlerle İzmir Gazi Emir'de. Oradaki meleğime de günaydın demek istiyorum sizin aracılığınızla demiş. Ay. Teşekkürler. Özgün hoş geldin. Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerle beraber. Günaydın. Efe Ertunç da şu an bizlerle sıradaki şarkılara talip olan dinleyicilerimizden. Armağan oldu bile. Mesaj hattımız 505 188 30.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: gelecek.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: sürdürmeyen teknoloji.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

yapma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm

0: 20.02'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım tekrar sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ise bugüne dair Osmaniye çevrelerinde yoğunlaşacağı, Marmara'nın özellikle güney ve batı kısımlarında, Ege'nin iç kesimlerinde, yine kuzey kıyılarında, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. İstanbul'da 5 günlük haritada baktığımızda hava durumuna göre sevgili dinleyenler, cuma, cumartesi, pazar günleri sağanak yağış bekliyor İstanbulluları. O yüzden de tedbirli olmak

0: bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz'da güne merhaba da kimler aramızda diye şöyle baktığımda Kadri Aslan. Günaydın, hayırlı cumalar olsun. Tır kaptanımız yine Aydın şu an Frankfurt'tan selamlarıyla bizleri dinliyor. Senin de varlığın daim olsun. Yolun açık olsun inşallah. Sıradaki şarkılar da o yolunu daha da güzelleştirsin. İstanbul'dan Balıkesir Bandırma yönüne, oradan da Ayvalık tarafına gideceğim dedi Gökhan. Allah nasip ederse herkese iyi yolculuklar demiş ama sisli ve yağmurlu bir cuma gününden de hayırlı cumalar diyor. Yoldan da yine bir video göndermiş. Görüş mesafesini yani çok değil ama düşürebilecek seviyede bir sis yoğunluğu söz konusu. O yüzden yollardaki bütün dinleyicilerimize bir kere daha dikkatli yolculuklar dileyelim. Gökhan, sana da iyi yolculuklar olsun. Benim böyle çok soğuduğum, irite olduğum konu, karşı tarafla muhabbet esnasında bana bir şekilde el temasında bulunması. Yani konuşurken koluma, omzuma dokunmada mesela ben irite oluyorum demiş Mehmet Adana'da. Yani evet, bunda karşınızdakiyle samimi durumunuza göre şekillenecek bir şey. Yoksa tabii ki böyle bir durumda bulunmamak en oluru, en hoş olanı. Mehmet, teşekkürler. Sizce itici gelen yeni nesil hitap ya da tabirler, şekiller? Sohbet konumuz 505-188-30.

0: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler, yardımlaşmak, yardımlaşmanın güzelliği, hem karşıdakinin hem kendimizin kalbine, yüreğine ne kadar iyi geldiği aşikar bir durum değil mi? Yani bazen birine yardım etmek iyi niyetli bir davranıştır tabii ki. Ama sevgili dinleyenler, bunun altını da çizelim. Bazen bazı yardımların yapılış şekli, ne bileyim, iyileştirici olmayabiliyor. Yani insan sadece yaşadığı güzel şeylerden değil de zorlandığı süreçlerden de öğreniyor tabii ki. Gelişiyor, güçleniyor, orası ayrı, ama yardımlaşma niyetimizin halisliği, güzelliği daha naif, daha kibar, incitici olmamalı. Mesela önümüzden gelen bayramda yardımlaşmak sevgili dinleyenler tebessüm ettirmeli. Ama içten içe üzmemeli. Yani niyetimiz tabii ki güzel. Ama tarzımız da, söyleyiş tarzımız, yapış tarzımız da çok çok kıymetli.

Merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, stressiz geçen güzel bir cuma günü olsun. E tabii ki hayırlı cumalarımız da olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Sıradaki şarkılara talip olan dinleyicilerimiz kimler? Bu an bizimle ortak olan, paylaşan dinleyicilerimiz kimler? Şöyle bir baktığımda Mardin'de Ayşegül bizlerle beraber. Yarın Uğur abisinin doğum günüymüş. O zaman sıradaki şarkıları ona da armağan edelim adaşım Uğur'a. İyi ki doğdun mesajını gönderelim biz de. Sağlıklı, mutlu, şahane bir yeni yaşa olsun tüm sevdikleriyle beraber. Hilal Çetin aramızda mis gibi Akçakoca sabahından günaydınlar dedi. Oh, mis gibi de bir gün olsun. Reyhan'ın da şu an Ali bizlerle beraber. Ali Kalkan günaydınlar. Ona da sevgiler, selamlar gönderelim. Aynur Çoban'a ulaşıyor sesim Kayseri'de. Bizi dinliyor şu an. İskenderun'da Burak bizlerle bu anı paylaşıyor. Sıla Eskişehir'den selamlarıyla hayırlı cumalar dedi. Ya Allah'ım kim ne diliyorsa duası kabul olsun inşallah demiş. Amin. En yürekten amin hem de. Malatya'dan sevgileriyle Mediha da bizlerle beraber. Günaydın. Eğlenceli, güzel günlerimiz daim olsun hep birlikte. Ege ve Soner de şu an Eskişehir yolundaymış. Şimdiden hayırlı bayramlar diyorlar. Oo, ne güzel yolculuk o yolculuk. Sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet sevgili dinleyenler, duygu ve düşüncelerinizle bize katılmak isterseniz 505-188...

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasik

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katı.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Bir mutluluk
1: getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
0: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Merkez Bankası konut piyasasına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre Nisan ayında konut fiyatları aylık %1,8 artarak 223.4 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda yükseliş %26,6 oldu. Konut fiyatları reel olaraksa %4,3 geriledi. Üç büyükşehirde de artışlar devam etti. İstanbul'da aylık %1,6, Ankara'da %2,6, İzmir'de ise %2,1 oranında artış görüldü. Yıllık artışlarsa İstanbul'da %26,2, Ankara'da %29,9,

Okullarda güvenlik önlemleri artırılıyor sevgili dinleyenler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yıl ilk kez LGS'de yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemlerinin kullanılacağını açıkladı ve her okula polis görevlendirilmesini doğru bulmadığını belirten Tekin, yeni eğitim döneminde güvenlik kameraları ve kartlı giriş sistemiyle uygulamalar üzerinde çalıştıklarını paylaştı. Resmi gazetede yayımlanan kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyeti izni kaldırıldı ve bu durumda tabii ki öğrenciler de yine tekrar özellikle de Garantör Üniversite ve İstanbul'daki bulundukları il içerisindeki üniversitelerde eğitim öğretim hayatına devam edecek. Spora dair ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi sevgili dinleyenler. 2026-2027 sezonu Süper Lig yabancı oyuncu kuralını açıkladı. TFF yeni düzenlemeye göre kadrolarda 10 yabancı sınırsız yaşla yer alabilecek. En az 4 oyuncunun ise 01-01, 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Bir reklam.
5: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında sevgili dinleyenler. Onun dışında bayram trafiğinde dediğimiz gibi yollarda dikkat etmemiz gereken en önemli şey kurallara uymak olduğunu bir kere daha hatırlatalım sevgili dinleyenler. Ankara trafiğinde ise %70'lerde bir yoğunluk söz konusu. Şemsettin Günaltay Caddesi 393. sokak kesişiminden itibaren yol çalışmasının mevcut olduğunu paylaşalım. Çevre yolu Samsun yolu çalışkanlar bağlantısında da bir trafik kazası uyarısı var. İzmir trafiğini etkileyen olaylar arasında Atatürk Caddesi Buca yönü Yeni Buca Mezarlık hizasında bir trafik kazası. Hilal Köprüsü Bornova istikametinde de bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Radyo Turkuaz'da saatimiz 9.28, 29 hatta olmuşken bizlerle bu anımız ortak olanlar kimler diye baktığımızda tıp balonumuz için İzmir'den Kuşadası'na doğru yoldayız ve siz dinliyoruz. Havada süper demiş ve buradan da aynı zamanda selamlarını yollayan dinleyicilerimiz arasında Elif, Selin, Ahmet ve Yiğit var. Hepsine bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. O zaman çok güzel geçmesini diliyoruz ve tebrik ediyoruz tabii ki. Canan'ı Malatya'da bizlerle beraber günaydın. Hoş geldin. Zeynep Mardin de bizlerle bu anı paylaşıyor. Yüreğine gönlüne sağlık. Size iyi gelmesi, iyi hissettirmesi, yani gününüze başlarken güzellik katması bu programdaki tek amacım. O yüzden ne mutlu bana. Ve Aydın'dayız, Emrah. Hoş geldin aramıza. Ona da sevgiler, selamlar.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: da tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve

0: hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarında sevgili dinleyenler, son yapılan değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle de Osmaniye çevrelerinde, Marmara'nın güney ve batı kesiminde, yine Akdeniz'in iç kesimlerinde, Ege'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması da bekleniyor. Dolayısıyla bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek tedbirli olmayı ihmal etmeyin. Sıcaklıklar konusu normal ama yağışlar hayatı olumsuz etkileyebiliyor.

Gaziantep'te İsmail Balcı bizlerle sıradaki bütün aşk şarkılarını biricik eşi Meryem Balcı'ya armağan etmemizi istemiş ve onu çok sevdiğini de söylüyor. Oh, sevginiz, mutluluğunuz daim olsun. Armağan olsun tabii ki. Aydın'da eşim bizlerleydi. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Sabahat Almanya'da Düsseldorf'tan bizleri dinliyor ve bugün doğum günü olan biri o da şu an. Bugün doğum günüm demiş gibi de maalesef 50 yaşına girdim diyor. Ne demek maalesef? Neden maalesef? Olsun. Yaşımızın rakamsal olarak bir önemi yok. Yaşadıklarımızın kalitesi, yaşadıklarımızın güzelliği önemli. O yüzden yeni yaşında duasını ettiğin, umduğun ne varsa yaşayarak mutlulukla

0: yükselen, mutlulukla gençleş. Mutlulukla enerjini yenile. İyi ki doğdun. Yasemin de Mardin'de bizlerleydi. Tuğba, Hatay İskenderun de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Engin'e ulaşıyordu sesim. Engin Beştaş, ben de buradayım demiş. İyi ki oradasın. Aydın'da Musa da yine aramızda. Ona da sevgiler, selamlar.
1: Özlemedim ki seni, kedi özlemedim.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
12: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Bayram ihtiyaçlarınız için 100.000 liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 22 Mayıs 1931 İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

Evet, veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Hasan bizlerleydi. Hayırlı cumalar mesajıyla Aysun aramızdaydı. Özlem Yılmaz'a ulaşıyordu sesim. Yine Kahramanmaraş'tan sevgileriyle Sümbül bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizdendi. Bir de Ankara'dan selamlarıyla iş yerinde dinleyen dinleyicilerimizden Saliha. Saliha Erdinç'e de sevgilerimizi gönderelim. O da şimdiden bayram tatili için herkesin bayram sevinci gibi, her günümüzün bayram sevinci gibi geçmesini dilemiş. Teşekkür ederiz. Ocek Akü ve Solar'ın katkılarıyla haftanın son uğurlu günü merhabası. Bugünlük burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte günümüzün iki saatine ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıcakla geçen, huzurla geçen güzel bir gün olur. Hem kendinize hem de sevdiklerinize.

kendinize zaman ayırabileceğiniz güzellikte de bir hafta sonu tatili diliyorum. Aynı zamanda da hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Akşam 9'da tekrar buluşacağız uğurlayışında. Ama pazartesi de yine yeni güne beraber başlamak adına. Saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

0: Keşke şarkıda olduğu gibi olsa, böyle koşmadan, heyecan yapmadan, telaş yapmadan bir gün yaşasak. Hatta bir gün değil, hep öyle olabilse değil mi gönlümün dostları? Biz doğamızdan uzaklaştıkça aslında en büyük hatayı yapıyoruz. Ama şarkıda bile olsa güzeldi değil mi? Saate bakmanıza, zamana bakmanıza gerek yok. Benim sesimi Radyo Turkuaz'da duyduysanız saat 10 olmuş demektir. Herkese gün aydın olsun. Hayırlı bir cuma günü diliyorum. Saatler 12'yi gösterene dek sizi başka frekanslara bırakmıyorum. Şimdi gönül dostu Füsun zamanı. Her neredeysen diyorum gönlümün dostu. Hadi gel Radyo Turkuaz'da, müziğin renginde, rengimiz Turkuaz'da sizi bekliyorum.
1: Ne kartpostal.

0: Bugün nasılız gönlümün dostları? Şöyle biraz hareketli, biraz romantik, biraz orta ritimli, her ritim ama her tarzın en iyilerini tabii ki sizlere ulaştıracağım. Bugün cuma, ben yine pazartesi sanıyorum.
1: Allah Allah.
0: Bütün günler bende tamamen karışmış durumda. Şimdi ruh hakikati duyunca onu tanır. Ve ruh gerçekten şefkati, sevgiyi gördüğü anda duygulanır. Bu duygulanmalarımız çok olsun diyorum. Sevgimiz bol olsun Radyo Turkuaz'da. Birazdan yine geçmişin ve günümüzün en sevilenlerini, en yenilerini sizlerle paylaşacağım. Fakat gelmeden gelen mesajlarım var, ricalar var. Ne demek? İsmail diyor ki Gaziantep'ten. Ben çok seviyorum eşim Meryem'i diyor. Meryem Balcı'ya. Meryem de bizi dinliyor galiba, değil mi? Hatırladığım kadarıyla... Yani yoksa bir isim, soyad benzerliği mi bilemedim ama Meryem'cim dinliyorsan sen de bir mesaj gönder. Bak eşin sana şarkı istemiş, ne güzel. Kimler geldi? Elvan'ım geldi, Aylam geldi, Nazan'ım geldi. Engin Bey'den bir sesli mesaj var. Hemen bir bakacağım. Ne şöyle bize göndermiş. Ayşegül'cüm diyor ki ben de erkenciyim bugün, harikasın. Antalya'da ailenim var. Suna'yla birlikte diyor. Anneciğim bir tanecim Sunam'la. Şu an kahvaltı sofrasındayız. Ay ne güzel. Ben de bugün çocuklara bir kahve ısmarladım. Biraz paraya kıydım. Dedim ki ekibe gelin şöyle bir yayına girmeden önce. Tabii ki Instagram hikaye bölümümüzde de paylaştım. Ama o kahvelerin aynısını keşke karşılıklı birlikte içebilseydik. Et Radyo Turkuaz, et Gönül Dostu Füsun. Hikaye bölümümüze bakmayı da unutmayın. Şimdi minicik bir reklam molası.
2: Reklam. Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten...

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
4: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

Ya canım Ayberk Gezer, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan bizim güzel dostumuz, arkadaşımız. Piyanoydu, kanundu, birçok enstrümanı o kadar güzel böyle çalıyor ki anlatamam size. Ama hiç bugüne kadar böyle bir şarkı çıkarıp da ya da bir single ya da bir albüm hazırlamadı. Tabii ki aynı zamanda başka üniversite işletmeden de mezun olduğu için kurumsal hayatta hep yöneticilik yaptı. Ama şimdi belki de radyolarda ilk defa duyacağız. Sevgili Ayberk Gizel'e buradan selam gönderiyorum canım arkadaşım. Çok da güzel olmuş ama ben senden...

Onun için de güzel bir şarkı gelsin. Anneciğini galiba anladığım kadarıyla şu an hastaneye bıraktı. Bir sorun sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Kontroller olduğunu düşünüyorum. Şahanesiniz. Yarın ben de gideceğim de bana da bir dua hemen. İhmal ettiğim birkaç şey var. Yarın onu toparlayacağım. Yani baharla birlikte kendimize, ruhumuza, bedenimize ne iyi gelecekse onun için şu yeni ayla adım atmaya hazır mıyız?

Bu arada ben Nevacığımı unutur muyum ya? Benim güzeller güzelim Nevam Radyo Turkuaz dinliyormuş hep. Güzeller güzeli annesiyle birlikte. Ayberk'cim ya, ona buradan kocaman selamlar. Onun için ve bütün evlatlarımıza, çocuklarımıza bir şarkı çalacağım, Kara Kedi'yi. Melis Fiş'ten gelsin bakalım. Nevacığım için ve Neva gibi şu an hani evde olup da bizi dinleyen bütün çocuklarımıza

0: Ne güzel mesajlar bunlar böyle. Vallahi çok mutlu oldum. Haftanın artık böyle yavaş yavaş hani yorgunluğu, bir bayrama hazırlık, ne yapalım ne edelim, bir telaşlar muhakkak var. Memleketine gidecek olanlar var, sevdikleriyle buluşacak olanlar, çalışacak olanlar var. Yani bir telaş var ama tatlı olsun bu telaş ya. Tatlı olsun. Biliyorum bayramlar büyükler için hep bir buruk. Bir tarafımız böyle çocuklarımız için, geleceğimiz için umutla dolu olmaya çalışıyor, gülümsemeye çalışıyor. Bir yanımız hayatımızdan gidenler, eksilenler. Onlarla birlikte belki böyle anılar tazeleniyor. Çaktırmadan, çocuklar hani çakmasından anlamasınlar deyip böyle gözyaşlarımızla ara ara ağlıyoruz gönlümün dostları. Ama bildiğim bir şey var ki hayat kısacık. Gerçekten çok kısa ve biz bu koşturmanın içerisinde bunun bazen farkında olmuyoruz. Ama en azından artık şu andan itibaren belki bu anonsla bir farkındalık yaşarız diyorum. Hep beraber gönlümün dostları. O yüzden artık o gelecekte ne sizi sıktıysa, üzdüyse, ne korkuttuysa, ne baskıladıysa onların hepsi bir kenarda dursun. Ve tabii ki gelecek içinde şu an neyin ne olacağını bilemezsiniz. O yüzden de gelmemiş, olmamış bir şey için kendinizi yormayın, endişelenmeyin. Şu anda kim var yanınızda? Yani bir sohbet edebileceğiniz, sarılabileceğiniz, dertleşebileceğiniz ya da böyle yüzünü güldüreceğiniz kim var? Bu bayram gelin kimin yüzünü güldürmek istersiniz diye soracağım. 505-188-30-0 bu bayram kimi mutlu etmek istersiniz?
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: gel.
1: Şimdi sordum dostlarıma, kimi mutlu edersiniz ya da edeceksiniz dedim. Edersiniz değil aslında. Baya burada bunu söylerseniz bunu yapmanızı isterim. Mesela Aylacığım diyor ki biz diyor çocukken hatırlar mısın böyle mendillerin arasında harçlık verirlerdi diyor. Ben o geleneği devam ettireceğim. Şimdi merkeze gidecekmiş Samsun'da. Samsun bizi dinliyor mu? 97.2. Valla Aylacığım öyle güzel tanıtım yapıyorsun ki Samsun'dan çok dinleyicimiz bize ulaşıyor sayende, var olasın. Mendil alacağım diyor. O mendillerin arasına harçlıklarını koyacağım demiş canım benim. Ne kadar güzel. Peki ya başka kim nasıl sevindirecek bu bayram öncesinde ya da bayramda sevdiklerini?

İnsanın bu hayatta verimli olması, her canlıyı düşünmesi o kadar kıymetli ki. Ya Gürrucuğum sen yaşa. Kuşları düşünen kadın ben de böyle dışarıda olduğum zaman hep onların yanına giderim. Onları böyle beslemeye çalıştım. Şimdi köye gideceğiz diyor. Kaplar bırakacağım. Temiz suya ihtiyaç var diyor. Çünkü değil mi havalar ısınınca iyi su bulmakta bazen de böyle zorlanabilirler. Onun için hazırlık yapacağım. Kapları hazırlayacağım demiş. Yaşa sen. Burak beni ağlattın. Babaanneciğini görmeye gidecek. 2,5 yıl oldu diyor. Göremedim onu diyor. Babaannenin adı nedir dediği anda ben bittim. Çünkü benim rahmetli babaannemin adıyla aynı. Dilber. Dilber babaanne. Biz de tabii ki mezar başında olacağız, dualar edeceğiz. Orada hani sanki yan yanaymışız gibi konuşacağız, dertleşeceğiz gönlümün dostları. O yüzden de hani bu zaman içerisinde ne kadar zaman yaşadıysak o günleri de anacağız gönlümün dostları. Sevdiğim şarkılardan biridir. Babaanneye, nenelere, dedelere, anneannelere hepsine gidiyoruz.

0: Aslında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, antik

0: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Şimdi dostlar, birazdan yeni saatimiz başladığında içinde böyle suçlu ve borçlu çocuk olanlar var mı? Evet, içinizdeki çocuk suçlu mu, borçlu mu? Bunu iyileştirmek, bunu fark etmek ister misiniz? Az sonra diyorum öyleyse yeni saatimizde. Bu arada 505-188-30-0'da Yasemin'in ve güzel evlatlarını görüyorum ya, canım benim. Kızı İrem Su mezun olmuş okuldan. Maşallah diyelim onlara. Yeşim'im de evladı gelmiş almış. Yola çıkacağız diyor. Oğlum geliyor diyor ve tüm yolda olanlara diyor bir şarkı gönderir misin? Şimdiden iyi bayramlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum. Aslında benim bugün bir hediye armağan edesim var dinleyicilerime mi? Yapsak mı bunu ya? Yapalım, vallahi yapalım. Evet, birazdan ikinci saatimizde sürprizlerim olacak.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından Efes 2026 tatbikatı başarıyla tamamlandı. Katil İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanlığı 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'in Helsingborg şehrinde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Toplantıda 32 NATO müttefiki ülkenin dışişleri bakanları bulunacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Mahkeme, mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski yönetimin görevi devralmasına karar verdi. Yapay zeka şirketi OpenAI geliştirdiği teknolojinin 30 yıllık bir matematik problemini başarıyla çözerek mantık yürütme yeteneklerinde yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. Acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulaması tanıtıldı. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen uygulamayla vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla ihbarda bulunabilecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Zonguldak Karadeniz Ereğli Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Bolu Radyo Turkuvaz dinliyor.

Hepimiz Masum Değiliz şarkısının arkasından belki de çalınacak bir şarkı olabilir mi? En sevilenler Radyo Turkuaz'da. En güzel ritimler, en iyi melodiler, en güzel şarkılar. Ama her şeyden önemlisi en güzel dostluk Radyo Turkuaz'da. İkinci saat Gönül Dostu Füsun sizlerle. Az evvel ne dedik? Serhat Yabancı'nın kitabında vardı. Şimdi güzel bir anons gelecek. Bu arada kitap demişken birazdan yani Diyan Arbal'a böyle 5 adet kocaman bir kutu ama o kadar güzel ki bu kutu. İçini açayım mı açmayayım mı açmak zorundayım. Şimdi ne vereceğimi de bir görmek istedim. Böyle güller, çiçekler, Allah'ım dedim bunun içinde ne var acaba? Sürpriz öyleyse sürpriz. Birazdan 5 dinleyicime armağan olacak. Biraz şöyle eğlenelim, yarışalım, heyecanlanalım değil mi hediyelerle? Şimdi içimizdeki suçlu ve borçlu çocuğu iyileştirmenin bir yolu da farkındalıktır demiş. Evet, yani anne baba olmak bir tercihtir. Bu tercihi yapan kişi bunun sorumluluklarını üstlenmek zorundadır. Yani bu dünyaya geldiğimiz için anne babamıza borçlu hissedenler. Eğer bir bakın bakalım orada sağlıklı bir şey var mı yok mu? Şimdi en tehlikeli ebeveyn tipi. Kendini mağdur ve aciz göstererek istediğini yaptıran işgalci ebeveyn. Yani istediğini yapmadığınızda sütünü emeğini helal etmeyen, bayılan, tansiyonu çıkan, sizi işte akrabalara şikayet eden, ne yazık ki çocukları kendisi için doğmuştur felsefesiyle yola çıkan. Şimdi bir ebeveyn kendi duygu ve yaşantısının sorumluluğunu eğer günah o küçücük çocuklara yüklemişse, o çocuk kendisi için bir şey yaparken, yalnızken ya da eşiyle mutlu olduğunda bile hüzün ve suçluluk duyar efendim. Yani bunu net yaşayanlardan biri olduğum için ben de eğer ebeveyn biraz depresifse, biraz narsistse,

karamsar bir duygu durumu varsa ya da çok daha pasifse, sorumluluk almak yerine sürekli kurtarıcı arıyorsa ne yapar? Çocuklarına, küçücük o çocuklara büyük yük yükler. Ebeveynler çocukların küçük yaştan itibaren kendilerini mutlu etmesini, destek olmasını, hatta anne baba arasındaki sorunlarda bile görev almalarını isterler. Aslında bu çok büyük bir sorumluluk, çok yüksek bir sorumluluk. Çocukları sürekli baskı altında tutarken çocuklar da erkenden büyümeye çalışırlar ve hep bir çaba, hep bir sıkıntı. Sürekli para kazanması, anne babaya bakması, onların yanında olması gereken biri gibi düşünülür. Hatta bu misyonla dünyaya geldiğine inanır ve bu çocuklar evlendiklerinde, yuva kurduklarında ise aile travması yaşamaya da devam ederler. Tanıdık gelenler var mı acaba?

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de.

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. D&R mağazalarında.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok, aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.

güneşe çok ihtiyacımız var değil mi? Bir bahar günü yavaş yavaş adım adım yaz aylarına gidiyoruz. Sene olmuş 2026. Biz bu yıllara, bu yaşa nasıl geldik diyoruz değil mi? İnsan özünü hatırlıyor. Hayat içimizden yeniden akmaya başlıyor. Güzel olsun her şey ya. Şimdi ben niye anonsa girdim söyleyeyim hemen. Lütfen daha önce benden, radyodan hiç hediye kazanmamış olan dinleyicilerim az sonra anlatıp da soru soracağım. O sorunun cevabını versin. Ama bakın daha önce bizden hiç hediye kazanmamış olan dinleyicilerimi bekliyorum. Çok adil olsun istiyorum. Turkuvaz Radyolar mobil uygulamadan dinliyorsanız, ki indirmediyseniz hemen indirin, oradan da mesajlar alacağım. 505-188-30-0 WhatsApp'tan da. Alev.

Evet dostlar, şimdi Diyanar'da yine müthiş buluşmalar var, muazzam buluşmalar var. Şimdi önce 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da işim var olmasaydı kesin giderdim. İstanbul'da Diyanar Bağdat Caddesi'nde gece yarısı kütüphanesinde kitaplarla dolu büyülü bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Yani şimdi sinir bilim uzmanı Sinan'ı da çok severim, Sinan Canan, yeni dünyanın cesur insanı üzerine ilham verici bir buluşmada bir araya giriyor. Dilara'cığım, Cise'cim diyorum ki o kitaplardan bol bol acaba dalsak mı? Dinleyicilerimize, bu güzel kızlara teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel böyle kitaplar hazırlamışlar. Sadece kitap değil, içinde neler neler var. O çiçeklere de bayıldım. Kocaman kutular. Onlardan 5 tanesi dinleyicime armağan olacak. Bakalım kimler kazanacaklar. Ardından da yine 10 Haziran Çarşamba günü 20.30'da yine Diyanar Bağdat Caddesi Göztepe'de. Bakın, Diyanar Candlelight müzik kapsamında gerçekleşecek Oğuz Kasap'la satır arası notalar etkinliğinde yüzlerce mum ışığı altında piyano eşliğinde unutulmaz bir akşam sizi bekliyor. Gidenler çok beğeniyorlarmış, gönlümün dostları. Daha önce de biliyorsunuz bu tarz böyle güzel eşlikler oldu müziklerle. Peki.

çocukların çok sevdiği Gupse Özay desem. Neşe dolu onunla bir buluşmaya var mısınız çocuklarınızla? Tabii ki davetlisiniz. Kitap lansmanı ve imza günü 13 Haziran Cumartesi günü saat 14'te yine Diyanar Bağdat Caddesi'nde sizleri bekliyor. Peki hazır mıyız acaba? Bir soru soralım bakalım dinleyicilerimize de. Şöyle daha önce hiç ama hiç kazanmamış olanlar, benden bu güzel Diyanar'ın hediyesini, içinde kitaplar, sürprizler, söylemeyeceğim neler olduğunu. Bakalım kimler kazanacak gönlümün dostları. Çok kolay bir soru soracağım. Hemen böyle sıcağı sıcağına sormak istiyorum. Bir Haziran Pazartesi saat 20.30'da Diyanar Bağdat Caddesi'nde kimin etkinliği var? Kim var? Sadece ismini yazsanız bile yeterli. Hadi bakalım 500-588-30-0 diyorum. Aynı zamanda Turkuvaz Radyolar, bakın Turkuvaz Radyolar mobil uygulamadan da hemen böyle mesajlarınızı bekliyorum. Radyoyu tıklayın. Tıkladığınızda mesaj gönder butonundan, ama lütfen telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Çünkü oradan ben size geri dönüş yapamıyorum. Bahsattan konuşabiliyorum. Ben de heyecanlandım ne olduysa. Ben de yarışacağım şimdi. Kim vardı acaba pazartesi günü? Bağdat Caddesi Diyanar'da kim vardı? Oh, geliyor mesajlar. Peki oradan da yine uygulamadan da mesajlarınızı bekliyorum.

0: inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Seni ister ister
1: bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

nefesim açıyor. Daha önce bizden hediye kazandınız mı diye yazarken neredeyse kaçıracaktım programı. Şimdi tabii ki emin olamadıklarım oluyor ama çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, çok adaletlisiniz. Birçok dinleyicim zaten kazananlar hiç yazmadılar ama emin olamadıklarım. Çünkü yeni katılanları görüyorum, bizde kayıtta olmayanları. Ama hepsine de her sorduğumda da zaten daha önce kazanmamış oluyor. Öyleyse aramıza hoş geldiniz. Şimdi WhatsApp'ta biz hep kayıt alıyoruz. Bizim böyle o kadar böyle bir telefonumuz, birden fazla telefonumuz var ki artık çünkü yetmiyor gönlümün dostları. Tabii ki kolay bir şey değildi 5 dinleyicide belirleyebilmek ama... Öyle bir dinleyicim vardı ki sağ olsun kaçırdım diyor, yoldayım diyor Burcu'm, ya sözüm olsun sana sakın dedi. Yani ben doğru bilemedim çünkü ben sordum ona, bak 1 Haziran dedim, daha öncesinde de hazırlık yapmış bekliyordu aslında, yola çıktığı için cevabı tam olarak söyleyemedi. Dedi ki bir başkasının olsun dedi, çünkü ben bilemedim dedi. Cansınız işte, budur diyorum. Bazen kızanlar oluyor bize ama olsun, biz onları da tolere ederiz ya, hiç önemli değil. Canımsınız. Tabii ki hediyelerimiz çok güzel olacak. Bayram sonrasında yine pek çok hediyemiz olacak. Yetiştiremediklerimiz var bayrama. O yüzden de kulağınız, gönlünüz, yüreğiniz bizde olsun. Bakalım kazanan 5 dinleyicim hazırlar mı acaba? Tabii ki sorduğum soru da tam dinlemeyeyim mi diyeyim acaba? Öylesine mi? Yani grupse falan demişsiniz ama 13 Haziran'da o. 1 Haziran'da gece yarısı kütüphanesinde kitaplarla dolu büyülü yolculuk kiminleydi? Tabii ki sinir bilim uzmanı ve yazar. Sevgili Sinan Canan, Doktor Sinan Canan, yeni dünyanın cesur insanı üzerine ilham verici bir buluşmayla sizleri bekliyor. 1 Haziran'da Diyanar Bağdat Caddesi'nde saat 20.30'da gönlümün dostları. Ben şimdi o güzel kitaplarını da alacağım. Hepsinin kitaplarını alacağım ve sizlere armağan edeceğim. Peki kazananları açıklıyorum. Hemen şöyle kaydettiklerim. Zeynep Mine Gürcan'a buradan selam olsun diyorum. Mersin'e gitti. Efendim ilk böyle hediyemiz, hediye paketimiz. Sonra Sevda Güngör'e gitti. Etim Eskuz Ankara'yı görüyorum. Hoş geldiniz efendim. Ardından Diyarbakır'a Rabia'ya gitti. Ankara'dan Serdar Bey'e armağan ettik. Ya bir dinleyicim daha vardı ama bir dakika, nerede o? Hah, buldum. İstanbul Gazi Osman Paşa'ya gönderdik efendim. Murat Bey sizin için de. Evet. Siz de kazandınız. Çok teşekkür ediyorum. Sensiz geçen. Siz yeter ki benden kitap isteyin. Ben size bol bol haftaya bayram sonrasında kitaplar armağan edeceğim. Ama önce şöyle yumuşacık çok güzel bir ses.

Şöyle geriye dönüp bakıyorum da tut elimi diye böyle gerçekten tutmalarını istediklerim kişiler elimi tuttular. O kadar hızlı çektiler ki aşağıya düştüm. Yani tekrardan geriye uçurumdan aşağıya düştüm. Sonra dedim ki canları sağ olsun ya çok da önemli değil dedim. Canım acımadı ki canım acımadı ki tabii dedim. Oysa insanın canı yanıyor değil mi? Şimdi benim şeydam canım benim o da diyor ki benim gözümün Nur'unun doğum günü diyor pazar günü. Çok yakın arkadaşıymış ismi Nur. Sevgili Nur'cum senin için de gelsin bu güzel şarkılar. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Bence çok şanslısın. Şeyda'yla yan yanasın böyle güzel bir dostun arkadaşın var. Ben de şanslıyım tabii ki. Efendim birazdan vedada buluşacağız. Ben şimdi hediye kazanan dinleyicilerimle yazışıyorum. Onlardan bilgilerini alıyorum. Ardından buradayım.

0: Geldiniz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
2: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: BNP Paribas Finansal Kiralama Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın hayata geçirdiği Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı 3 kapsamında 25 milyon euro finansman sağladı. Şirket, finansmanla işletmelerin enerji verimliliğini, yenilenebilir enerji ve iklim dayanıklılığı odaklı yatırımları destekleyerek yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılmasını hedefliyor.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
9: Şimdi az evvel arşiv odasında da duydunuz. Zaman yine bu zaman diyorum gönlümün dostları. Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu Final Four Fenerbahçe Olympiakos maçı var. Allah Allah. Vallahi çok güzel. Ben basket maçlarına bayılıyorum. Ya ben tabii ki bunu akışıma almamışım diye çok üzülmüş Taner. Taner'cim ödemişten İzmir'den. Sen niye üzülüyorsun? Bak ne güzel yazdın tatlı tatlı. Füsun'cum hatırlatırım dedin, canımsın dedin. Ben hemen aldım bu haberi sizinle paylaştım. Zaten haber merkezimiz onu hazırlıyormuş haber zamanında. Sen niye kızdın böyle? Niye sinirlendin? Allah Allah. Ne oldu sana? Bir şeyler yazmış da söylemiyorum. Anladınız siz. Siz anladınız. Estağfurullah, sonra özür dilerim yazmış. Ben her şeyi paylaşıyorum biliyorsunuz sizlerle. Çok da açık ve net olmaya çalışıyorum ama hani uslup önemli be Taner. Yani evet, bir şeyi birileri eksik yapabilir, hatalı yapabilir. Bu senin çocuğun da olabilir. Eşin de, annen, baban da. Bu benim için de geçerlidir. Öyle birdenbire parlayıp da niye böyle yaptın demek yerine bence bir yoklamak gerekir. Benim akışımda yoktu mesela ama haberimizin de vardı. Haber merkezinde vardı. Ama ben yine de Fenerbahçeli dostlarım ve basket. Ay, çok çok başarılılar bence onlar. Çok da iyi gidiyorlar. Hadi bakalım. Gönlümüz yüreğimiz onlarla. 22-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında Yunanistan'da Atina'da düzenleniyor biliyorsunuz ki. Şimdi onların zamanı diyorum. Vallahi bir gün böyle bir basket maçına sevdiklerimle gitmek isterim. Futbolu yapamadık. Futbol karşılaşmasında olmadı ama bir basket neden olmasın diyorum. Şimdi gönülden başarılar diledik. Selamlar gönderdik. Güzel hediyeler armağan ettik. Hafta sonu geldi çattı. Hadi bakalım en verimli şekilde geçsin diyorum. Ama radyonuz 7/24 saat hep açık olsun. Benim güzel dinleyicilerim. Belki her mesajı seslendiremedim ama birazdan Hilal Özgen'i burada olacak mikrofon başında. Pazartesi saatler 10'u gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere. Ben nerede miyim şimdi? Instagram'dayım. Evet. Gönül dostu Füsun'u takip edebilirsiniz. Oradan da iletişim kurmaya devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.

Bu arada Trabzonspor'a ve Konya'ya kocaman selamlar. Onların da bugün çok önemli bir karşılaşması var. Hadi bakalım.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

Efendim hoş geldiniz. Saatimiz 12.03. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başladı. Gönül dostumuza kocaman teşekkürler. Bu eski şarkılar olmasa biz ne yapacağız ya? Radyoyu kapat git oldu yani. Yeni şarkıların tutması bir şans meselesi. İyi şarkı gelmesi eskisi gibi değil. 90'larda ne şarkılar ne duygular. 90'lardaki insanlar yaşlandı ya. Duygu bitince müzik bitiyor galiba, müzik yapma konusu. Şimdi doğaya, denize şarkı yapıyor, onlar da tutmuyor. Neyse, hiç sevmez gönül dostumuz böyle çekiştirmeli sohbet. Herkesi öveceksin gönül dostu için. Herkesi

0: hepiniz hoş geldiniz. Radyo Turkuaz'da saatler 12.10. Yurdun dört bir yanı yavru vatan Kıbrıs internet uydu aracılığıyla yurt dışında siz dinleyen sevgili dinleyicilerimiz. Umarım yurt dışından bayram tatili için memleketlerinize gelip annelerinize babalarınıza sarılmak, bir mezar ziyareti yapmak ya da rahmetle sevgili analım sevdiklerimizi nasip olur size. Sevgilerimle kısa bir ara.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
13: Peugeot.

Güzel oldu değil mi geçmişten günümüze bir şarkı? Daha da eskiye gideceğiz şimdi. Ta Nalan'ın o çok sevdiğimiz ilk albümünün Ölür Müsün Öldürür Müsün. Şimdi eskiler bunu bilecek ve onlara 40 yaş ve üstü olacak. Ve onlara da ben bir selam göndereceğim. 12-17 saatler. Radyo Turkuaz'dasınız.

var geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

Yapay zekalara bakar mısınız ya? İnsan bir üzülüyor yani. Ay bu kızın sesi de çok güzel ama gerçekte yok. Fettan da sesi güzel ama değil mi? 12.25 0505 188 30 çift 0'dan. Merak ediyorum, bayram planlarınızı benimle paylaşır mısınız? Bakayım neler yapacaksınız, nerelere gidiyorsunuz, nasıl uzun yollar geçecek, bir yazın bakayım. Dolma yapıyor musunuz?

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil.

0: her günün macerasına hazır.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil.
2: HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor.

12.39 saatler. Aynı keyifte evlere huzur dolu şarkılar seçiyorum şu saatlerde. Hilal Özgen'i ile sosyal hayatta, evde, iş yerinde. Ya da şu an uzun uzun yollarda, hiçbir işi yokken evinde, ayağını uzatmış ama bir türlü yüzü gülmeyenlere, acil şifa bekleyen hastane odalarında hasta ve hasta yakınlarımıza.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. D&R mağazalarında.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Alınan geniş kapsamlı tedbirler doğrultusunda trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek resmi gazetede yayımlanan ve fahiş site aidatlarına yönelik önlemleri de içeren düzenlemeyle site yönetimlerinin fiyat belirleme etkisi doğrudan kat maliki vatandaşlara aktarıldı. CHP partinin 38. olağan kurultayı davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı. ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor İran Savaşı'nda ağır kaybı gözler önüne serdi. Başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. Ankara sınırları içinde yer alan Milli Park mesire alanları, tabiat ve orman parkları hariç olmak üzere ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2026'ya kadar yasaklandı. Hafta sonu yurt genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlı sistem yeni haftada da devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı EuroLeague Final Four yarı final maçında Olympiakos'la karşılaşıyor. Karşılaşma bugün saat 18'de başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Sizde 2 gram altın 6650 liradan işlem görüyor. Gel geri. Biraz daha yükselmiş de öyle çok da bir oynadığı yok. Ama güvenli kale altın şu ara üzüyor insanları, yatırımcılarını. Ve alacak olan da korkuyor. Ya diyor, oralardan buralara düşer, biz alırız daha da düşer mi?

0: Quando o Cus dirá?
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Ya biraz iyi haber yakalamaya çalışınca ben hep çiçek böcek haberlerine bakıyorum. Orada nesli tükenmiş bir hayvan bulunuyor. İşte öbür tarafta işte sadece baharda açıp görülen çiçek görülüyor ve onlar da haber oluyor. Sizin hiç algınız oralara gidiyor mu? Gitmiyor. Çünkü biz haber anlamında işte kadına şiddet haberleri, dolandırıcılık haberleri hep aklımız orada. Oysa Bitlis'te Nemrut kalderasında karlar ve yıldızların oluşturduğu bir görüntü var mutlaka.

0: GTS yaz fırsatları başladı. Gel, yemin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. D&R mağazalarında.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

dün akşam bir vaktim vardı. O vakti şunu düşünerek geçirdim. Dedim ki böyle bir site hayatımı, büyük büyük apartmanlar ama böyle bahçeler, parklar, çocuklar bir yerde oynuyor. İki adımda marketin önünde falan, yoksa dedim doğada daha sakin, daha kendi başına bir hayat mı? Siz de bunu düşündünüz mü bilmiyorum ama bir düşünün bakayım, sizin cevaplarınız ne olacak? Hafta sonu yurt genelinde sağanak bekleniyor. Tam dedik yaz geliyor, bahar geldi, içimiz ısınıyor. Bu Haziran gelmeden bu hava düzelmeyecek. Kuru çay fiyatlarına %15 zam geldi. Son 1,5 ayda çaya toplam %26 zam yapıldı. Onun da bilgisini geçelim. Canım dinleyicilerim bana bayramda neler yapacaklarını yazmışlar, okumadım. Ne kadar tatlı bir yayıncıyım. Birazdan sizin mesajlarınız yayında, söz veriyorum.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Bir reklam.
3: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

0: kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm, kızımsız yollardayım.
1: Reklam. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: yaparsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Ne güzel bir yayın oldu. Hepimiz böyle içten samimi duygularımızı paylaştık. Mesajları 2 saat boyunca okuyacağım deyip okumadım.
3: Beni terk edişin mümkün mü senin?
2: Diyorum ki pazartesi günü buluşalım bunun için. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan Utku ile istekler. Ardından canım sop dedi Kayhan.

0: özelim. İstersen bir dene de gör güzelim. Benim Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar güzel insanlar. Hayırlı cumalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifleridir, moraller güzeldir. Varsa bir problem, her şeyi bir kenara bırakın. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Bu güzel şarkıları hep birlikte kulak verelim. Sesimizin ulaşmış olduğu bütün güzel dostlarımıza bir kez daha sevgiler, selamlar. Hilal'i uğurladık. 3 saat süresince mikrofon başındayım, yanı başınızdayım, sizlerle birlikteyim. Artık neredesiniz bilmiyorum. Evinizde, iş yerinizde, aracınızda. Ama yine her zaman olduğu gibi şarkılarımız ortak. Gönlümüzden geçen duygular ortak olacak. Bunu da turkuaz rengiyle hep birlikte paylaşacağız ve yaşayacağız. Öncelikle mesaj attığımız devrede WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek bir şey var. WhatsApp mesaj attığımıza duygularınızı, gönlünüzden geçenleri, sevdiğiniz sanatçıyı ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Öncelikle mesaj attığımızı bir hatırlatalım yeni açanlar için. Bizimle bu alemde yeni tanışan dostlar için 505-188-30-0 mesaj attığımız, bir kez daha hatırlatıyorum. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Ayrıca Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlar varsa bakabilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz takip etmeyi unutmayın. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum ve Utku ile istekleri bu güzel şarkıyla başlatıyorum.

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasik

seni düşündürmeyen teknoloji. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Güzel başladık dostlar. Bir kez daha herkese sevgiler, selamlar. Melek'le başlayalım. Sizinleyiz Utku Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Hatice, nasılsın? Her şey gönlünüzce olsun diyor. Selamlar. Yasemin, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdiden sizi her gün severek dinliyoruz demiş. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir kanal diyor sevgili Mazlum. Sizden bir ricam var. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Çok güzel bir Karadeniz şarkısı seçtim. İlerleyen dakikalarda beklemede kalın, olur mu? Elvan, o da bizim can dostumuz. Selam olsun sana ve bütün sevdiklerine bir şarkım var. Soner Fikri'ye sevgiler, selamlar size de. İki gün sonra nişanım var diyor sevgili Emre. Şu an Kayseri'den Zonguldak'a doğru gidiyorum. Şevval ve Emre çiftine bir ömür boyu güzellikler diliyorum. Her şey gönlünüzce, her şey kalbinizce olsun. Allah tamamını erdirsin. Bir şarkı seçtim sizler için. Merve Denizli'den buraya istekleri var. Melis İzmir, Kemalpaşa Ulucak'tan arkadaşlarım başta Özcan olmak üzere Ayşe, Nagihan ve Görkem için sizden bir şarkı bekliyoruz. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Hadi bakalım, ufak ufak yoklamalar var. Dostlarımızın gönlünden geçenler var. Ufak ufak da sorularım olacak sizlere. Bakalım neleri konuşacağız bugün, neleri paylaşacağız. Mesela mutluluğu tarif etmenizi isteyeceğim sizden bugün. Mutluluk nasıl bir şey sizce? Bugün bunu konuşalım, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz. Mutluluk sence nedir diye bugün sizlere soruyorum. Bakalım mutluluğun tarifini ne şekilde dile getirecek sevgili dostlarımız.

Sevdalık zor zanaat. Allah herkese güzel sevgiler nasip etsin. Başladık programa, bir kez daha selam olsun. Sesimiz ulaştı bütün güzel dostlara. Yasemin, o da biz dinliyor. Sana ve sevdiklerine Ahmet Gaziantep'ten, Nizip'ten şu anda görevdeyim diyor. Eşime, kızlarıma, oğluma ve bütün Antep halkına armağan olsun. Sadakat, sevgi, saygı, mutluluk ve iyi bir eş diyor. Mutluluğun tarifini yapan sevgili dostumuz. Melek, hayırlı cumalar Utku Bey diyor. İş yerinde sizi dinliyorum. Çocuklarım Emre ve Engin Can için sizden bir şarkı istiyorum demiş Ankara'dan Melek Hanım. Selam olsun size de, Allah bağışlasın. Duygu Arıkan, hayırlı yayınlar diliyorum. Mutluluk nedir diye sordunuz. Bence mutluluk sevdiklerinin yanında olmasıdır diyor. Harikasınız. Allah kimseyi sevdiklerinden ayrı koymasın. Ebru Antalya'dan, ben mutluluk demiş, en küçük şeylerden keyif alabilmeyi bilmektir diyor. Yani neticesinde insanlar ufak şeylerle eğer ki mutlu olabiliyorsa zaten o hayatın çemberinden geçmiştir diye düşünüyorum. Acaba sizler neler düşünüyorsunuz mutluluk nedir diye sorduğumuzda? 505-188-30-0 mesaj attığımız Ali Güven, yepyeni şarkısı. Özlemiştik Ali Güven'i. Neredesin diyelim. Biraz 90'ların motifini taşımış şarkı. Bakalım sevecek misiniz? Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

güzel okumuş değil mi? Yıllar sonra böyle güzel seslerden duymak bu şarkıları. Rahmetli analım Erkin Baba'yı, Erkin Koray'ı. Erkin Baba'dan da bir şarkı var, dinleteceğim. Bakalım kimler var, nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Ayşe Bursa'dan dinliyor bizi. Mutlu çocuklarımla aynı çatı altında yaşamak diyor. Yıllardır uzak yaşadığımız için diyor. Allah tez zamanda kavuştursun diyelim Ayşe Hanım. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Yağmur Sivas'tan, mutluluk bence gece çocuklar yatınca içilen yorgunluk kahvesidir diyor. Sıradaki şarkı mutlu olan herkes için gelsin demiş sevgili Yağmur kardeşim. Sağlık saat diliyorum sizlere. Her şey kalbinizce olsun. Merhabalar Utku Bey, uzun bir aradan sonra ben de sizden bir şarkı istiyorum diyor. Ben diyor bu konuda azıcık biraz bencillik yapacağım demiş. Kendim için sizden bir şarkı istiyorum. Mehtap Münih'ten yazmış bizlere mesajını. Büşra, Ay Yıldız, aleyküm selam. Mutluluğun tek bir tarifi var. O da ailedir diyor. Canımın içi annem geldi. Onu evimde ağırlamak, her gün uyanınca onun yanımda olduğunu bilmek benim için en büyük mutluluktur diyor. Canım annem, seni çok seviyorum, iyi kim diyor. Annem için sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Büşra. Allah sağlık saat versin. Her şey kalbinizce olsun sizin de sevgili dostlar. Peki. Önce bir istek şarkım vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Yepyeni bir şarkı. Baha ve Tan düetiyle baş başa kalacağız. Hemen ardından mutluluğu sizlere yine sormaya devam edeceğim. Mutluluğun tarifi nedir diye bugün sizlere sordum. Bakalım ne cevaplar gelecek. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, takip etmeyi unutmayın. X'de Radyo Turkuaz ve uygulama üzerinden de dinleyen dostlarımız var. Tabii ki dostlarımızın da mesajları var orada. Oradaki mesajları da okuyacağım.

Devam ediyoruz. Ecem'in mesajı var İzmir'den Ecem. Anneme selam yollayabilir misiniz demiş. İsmi Nil. Peki Nil Hanım'a ve Ecem için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun. Elif Niğde'den merhabalar. Bence mutluluk mutlu olmayı bilinçli olarak seçmektir diyor. Zihnimize ben her gün hangi koşulda olursam olayım mutlu olmanın yolunu bulacağım demektir diyor. Koşullarla değil, düşüncelerimizle ilgili. Yani neticesinde her şey insanın aklından geçiyor. Bir insan nasıl bakarsa öyle görüyor. Nasıl düşünürse o şekilde yaşıyor. Yeşim İzmir'den sevgilerle. Çok teşekkürler canım ablam. Selam olsun size de. Mutluluk paradır arkadaşlar demiş. Ama para tek başına mutluluk getirmese de parasızlık tek başına mutsuzluktur diyor. Sevgili Hayri Nisa. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. İsmimi paylaşma demiş ama ben de paylaştım. Vallahi ne yapayım yani. En sona yazmışsınız. Okuduktan sonra görüyorum. Gülnur Aydın'dan uzun zamandır yazamıyordum diyor. Çalışıyorum ama hep sizi dinliyorum. Mutluluk benim için evlatlarım. Kızım Beren, oğlum Can mutluluk sebeplerim diyor. Ve çok sevdiğim eşim diyerek duygularını paylaşmış. Gülnur Hanım sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Almanya'dan Leyla, o da bizi dinliyor. Araçtayım diyor şu anda. Peki sana ve bütün sevdiklerine de dile getirmiş olalım şarkımızı. Bugün mutluluktan konuşuyoruz. Mutluluğu tarif etmenizi rica ediyorum sizden. Bakalım ne cevaplar gelecek. 505 188 30 çift 0.

0: Sadece 900 TL.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Sonuçları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, izoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Reklam. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
3: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

Yavaş yavaş artık bu saati de toparlayacağız. Sevgili dostum Recep, o da şu anda beni dinliyor. Mutluluk sizin gibi insanları tanımaktan geçer diyor. Bizim Recep'le yaklaşık olarak bir 26 yıllık bir dostluğumuz var. Çok severim kendisini. Kayseri İncesul'dur kendisi. Ona, güzel ailesine, kıymetli dostlarına da armağanım olsun. Artık yanında kimler var Recep bilmiyorum ama yazmamışsın. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun sevgili dostum. Hemen ardından şöyle bir gidelim sırasıyla. Aydın'dan Yeşim, Almanya'daki Elvan ve Gülay ablam için bir de gönül dostu Füsnüm'e armağan olsun. Bence ailemle geçirdiğim her an mutluluktur diyebilirim demiş gönderdiği mesajda. Hayırlı cumalar, sizi dinliyoruz. İzmir'den Hülya ben. Mutluyum, bir evladım, oğlum var diyor. Her şeyi yaparım çünkü ben anneyim diyor gönderdiği mesajda. İyi yayınlar diliyorum Utku Bey demiş Senem Hanım. Hayırlı cumalar diliyorum size. Güzel bir hafta sonu dileğiyle duygularını paylaşmışlar. Emine, hayırlı günler diliyorum. Kırıkkale'den Emine. Bugün benim doğum günüm diyor. 46 yaşına girdim. Bugün bütün çalacağınız şarkılar benim olsun diyor. Bir de küçük bir ricam var diyor. Sizden bir şarkı istiyorum demiş. Gülmek için yaratılmış. Peki, dinleteceğim söz. Şimdi önce bu şarkıya bir geçelim. Hemen ardından sözü haberlere bırakacağız. Haberlerin ardından devam edeceğiz. 505 188 30 00.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Alınan geniş kapsamlı tedbirler doğrultusunda trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek resmi gazetede yayımlanan ve fahiş site aidatlarına yönelik önlemleri de içeren düzenlemeyle site yönetimlerinin fiyat belirleme yetkisi doğrudan kat maliki vatandaşlara aktarıldı. CHP partinin 38. olağan kurultayı davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı. Katil İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut filosu aktivistlerini taşıyan 3 uçak İstanbul'a geldi. Dışişleri Bakanlığı 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yapay zeka şirketi OpenAI geliştirdiği teknolojinin 30 yıllık bir matematik problemini başarıyla çözerek mantık yürütme yeteneklerinde yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. Acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek bir çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulaması tanıtıldı. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen uygulamayla vatandaşlar sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtlarla ihbarda bulunabilecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun sevgili dostlara. Serpil, iyi yayınlar. Abicim diyor, mutluluk elimde diyor, kahvemde. Ne kadar güzel. Afyon'un kalesine karşı içmek derim diyor, mutluluk budur. Afiyet olsun. Merhabalar. Mutluluğun bir tarifi yoktur bence. Bazen ufacık şeylerden bile çok mutlu olabiliyoruz diyor. Tarifi varsa çocuklarımla bir arada olmak beni mutlu ediyor diyor. Antalya'dan Gül Hanım. Size ve kıymetli ailenize benden sevgiler, selamlar olsun. Şanlıurfa'dan, öğretmen servisinden bugün bir haftalık tatile giriyoruz. Hepimiz memleketlerimize gidiyoruz. Buna ithafen sizden bir şarkı bekliyoruz, severek takip ediyoruz demiş. Sevgili Gülcan öğretmen, selam olsun size de. Güzel ailenize, oradaki herkese sevgiler, selamlar olsun. Serap Sakarya'dan, mutluluk yemek yaparken, iş yaparken, araç kullanırken, her şeyde sizin varlığınız demek demiş. Daha ne olsun, sağ olun, eksik olmayın. Şimdi devam edeceğiz. Önce biraz daha 90'lara gidelim. Hemen ardından günün şarkısına geçeceğiz. Günün şarkısında da bugün dev bir ismi ağırlayacağız. Bakalım sizce mutluluğun tarifi neymiş? Neler yazacaksınız? Neler dile getireceksiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Aragaz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Yıllar geçse de bu şarkılar eskimez. Bu şarkılar hayatımıza damgasını vuran şarkılar. Hepsi ayrı bir anlam, hepsi ayrı bir hayat, hepsi ayrı bir hikaye taşır bizim hayatımızda. Erkin Baba da bunlardan bir tanesiydi. Nurlarda yatsın, kendisi halen yanı başımızda. Şarkılarıyla hiçbir zaman şarkıları bitmeyecek. Yani hiç olmazsa biz olduğumuz sürece bitmeyecek. Sevgili kuzenim Esen Eroğlu, o da şu anda beni dinliyor. Benim diyor kan bağım yok ama diyor canımdan çok sevdiğim kıymetli arkadaşım Serap, Kızılara, Kayla ve eşi Jo. Hepsine benden sevgiler selamlar olsun. Sevgili Serap'a, Lara'ya, Kayla'ya ve Jo'ya buradan sevgiler selamlar. Onları çok özledim diyor. Allah tez zamanda kavuştursun. Ben de diyor nasipse inşallah Esen, Yusuf'la birlikte, yani enişteyle birlikte Amerika'ya gidecekler. Hadi bakalım. Ece'ye çok selam söyleyin. Eren'in de gözlerinden öpüyorum. Sevgiler, selamlar olsun Eroğlu ailesine ve bütün sevdiklerinize. Birazdan dinleteceğim şarkı armağanım olsun. Hemen ardından Dilek. Bugün benim doğum günüm diyor Dilek. Sizden bir şarkı istiyorum. Çalarsanız diyor dinleyeceğim ama birazdan da ameliyat var diyor. Diş hekimi kendisi. Kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, selamlar olsun. Nice mutlu yıllara. Cemile İzmir'den, kalbimin sahibi biricik eşim için. İsmim Büşra, İstanbul'dan yazıyorum. Kalbimizin sakin olduğu, iç huzuru yakaladığınız her an diyor mutluluktur diyor. Yeter ki vicdanlarımız rahat olsun demiş inşallah. Peki.

Devam ediyoruz programın yarısı neredeyse geride kaldı. Burcu Aydın'dan bahçede babamla çay eşliğinde dinliyoruz sizi. Benim için de mutluluk diyor ailem ve sevdiklerim. Onlar diyor olmazsa diyor hiçbir şeyin anlamı yok. Aileme ve sizlere özellikle babam Kamil Aydın için selam olsun size ve güzel ailenize. Germencik dinlemedi diyor. Hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Ben de mutluyum diyor çünkü çok şükür sağlığım, sıhhatim yerinde. İnsanın zaten en büyük serveti sağlığıdır. Rabbim hastalarımıza acil şifalar versin. Tuğba biz de buralardayız diyor. Az yazıyoruz ama diyor radyomuz evde, işte hep. Arabada da açık demiş. Onu da ispatlamış bize sevgili Tuğba Hanım. Selam olsun size de. Merhabalar, Gülhan ben mutluluk bilmemektir diye düşünüyorum diyor. 90'lar seçimleriniz özellikle keyifle dinliyoruz demiş. Mutluluk bilmemektir. Ben anlayamadım, anlayan varsa bana anlatsın. Teşekkür ederim diyor. Serviste ineceğiz, inmeden bir şarkı çalarsanız seviniriz demişler. Gülcan Hanım'a ve bütün sevdiklerine de ithafen dile gelmiş olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuvaz'da. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

0: düşündürmeyen teknoloji. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleriyle bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix

önümdeki bütün ekranlar kapalı. Bütün listelerin hepsini açtım. Acaba ne dinletebilirim? Gönlünüzden neler geçiyor diye şöyle bir hem mesajlara bakıyorum hem de buradaki arşivdeki şarkıları tararken bir baktım ki şarkı bitmiş. Gerçekten. Selam olsun bir kez daha yeni açanlar için radyolarını. Özlem Siirt'ten mutluluk bir yudum çayda demiş. Siirt'ten Özlem. Bakalım başka hayırlı yayınlar diliyorum. Büyük bir zevkle dinliyorum sizi demiş sevgili İsmet. Kendimle birlikte mutluluk bence olanla yetinmektir diyor. Şükretmektir, kanaat etmektir, sağlıklı olmaktır diyor. İsmet Aykent, Ankara'dan başkentten yazmış bizlere mesajını. İsmet Hanım'a ve bütün sevdiklerine hediyem olsun. İstanbul'dan İsa, mutluluk sevdiğinin sesiyle huzur bulmak, özlediğine kavuşma, umudunu hiç kaybetmemek ve küçük anlarda bile koca bir gülümseme saklayabilmektir diyor. Bu da benim canım Hatice ile geçen zamanda mevcut diyor sevgili İsa gönderdiği mesajda. Yasemin, şimdiden sizin ve bütün Turkuaz dinleyenlerinin bayramını kutluyorum diyor. Mardin'den sevgi ve selamlarımla diyerek duygularını paylaşmış. Ben de sizlerle salı günü bayramlaşacağım ve ardından yıllık izne ayrılacağım sevgili dostlar. Bu sene böyle oldu, bu bayram birlikte değiliz ama inanır mısınız çok güzel şarkılar hazırladım sizlere. Yayın saatim içerisinde eminim ki keyifle dinleyeceksiniz. Eğer ki imkan ve ihtimal varsa sizlerin ortamlarında, mekanlarında. Şimdi önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından devam edeceğiz. İki güzel, iki slow şarkıyla Utku'yla istekler sürsün. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. İstanbul Beyazıt'tan Hakan, sıradaki şarkı kızım Eylül ve çalışma arkadaşlarım için. Selam olsun size. Ayşe Nur, işimin başındayım demiş. Tek bir hayalim var, onun için çalışıyorum ve sizi dinleyince zaman da çok hızlı geçiyor demiş. Selam olsun sizlere de. Cemil İsviçre'den dinliyor. Gallen'den selam olsun güzel yurdumun güzel insanlarına. Sevgilerle diyor sevgili Cemil Kaya. Murat Sivas'tan, Batman'da olan sevdiğim Kudret için sıradaki şarkıyı hediye ediyorum. Abicim iyi yayınlar, sizden bir şarkı istiyorum demiş Mine. Serdar Ortaç istekleri var, bakacağım. Sana ve sevdiklerine darmanımız olsun. Şerife, Antalya'dan dinliyoruz sizi. Eşim Bülent ve oğlum Ahmet. Buradan onu çok seviyorum ve sizi dinliyorum demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Hadi gelin bu saati yavaş yavaş toparlamadan önce ufak bir yoklama alalım sizden. 505 188 30 00.

0: güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
4: Yataş'la mutlu uykular. Umran Oto
5: Ekspertiz. Reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün. 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.

0: toparlıyoruz artık yavaş yavaş bu saatimizi de. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Gül, Nihal, mutluluk doğaya, patili dostlara, kısaca insana ve dünyada canlı cansız bütün varlıklara saygıdır diyor. Yani Rabbimizin emridir. Sevelim, sevilelim. Neticesinde onları da Allah yarattı. Onları her zaman olduğu gibi hayatımızın bir köşesinde tutalım. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olalım. Nilgün, iyi yayınlar, teşekkürler, hayırlı cumalar. Fatma Kozan, o da bizi dinliyor Germencik'ten. Aydın dinlemede demiş Yeşim. Elif ve Berivan, temizlik yaparken sizi dinliyorum diyor. Sıradaki şarkı da sizler için. Bakalım başka kimler var. Nermin, o da bize kulak veriyor. Nermin'e ve bütün sevdiklerine. Fatma, kolaylıklar diliyorum. Mutluluk sevdiklerinle birlikte hayatın tadını hissetmektir diyor. Dün İzmir'den Bursa'ya geldik sizin eşliğinizde. Şimdi Antalya'ya seyahat ediyoruz. Doğaçlama karavandayız diyor. Bayram tatiline erken başladık diyor. Sevgili Fatma Hanım ve Haluk Bey, sizlere de iyi tatiller diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlar. Hadi gelin bu saati bu güzel şarkıyla yavaş yavaş toparlayalım. 505-188-30-0 mesaj attınız.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

son saate merhaba demiş olduk. Adem'in mesajı var. Adem Yıldırım Mardin'den herkese sevgiler, saygılar. İyi ki varsınız. Mutluluk beklemek değil, götürmektir diyor Mardin'den. Özel harekatçılar için gelsin. Cuma selam olsun size de. Bugün aldığım diyor en güzel hediye diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Hediye ulaşmış galiba kendisine. Peki selam olsun size ve bütün sevdiklerinize Emine Hanım. İzmir'den iyi yayınlar diliyorum. Aysun, canım eşim ve oğlum için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Hayırlı bayramlar dileğinde bulunmuş Aysun Hanım'a ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar. Merhabalar, Gümüşhane'den Demet ben. Sizden bir şarkı istiyorum. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Demet Şahin'e ve bütün sarı lacivert severler için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Herkese musmutlu günler diliyorum. Trabzon'dan Zeynep. Sıradaki şarkı

Size ve bütün ailenize armağanımdır. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Devam ediyoruz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nereden dinliyor? 505-188-30-0 mesaj hattımız. Hadi gelin ufak bir içtima alalım. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor? Dünyanın neresindeyseniz bana ulaşın bakalım. Adını bilmediğimiz yerlerden kimler ulaşacak bize? Az sonra kaldığımız yerden değerlendirmeye devam edelim mesajları.

evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.

Vay sevgili dostum Naci. Naci ile lafa daldık. Fon müziği de boşa akmasın diyelim. Sevgili Naci dostuma aynı zamanda dinleyen bütün dostlara armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Seher Güneş Ankara'dan bir an önce bayram olsun diyor. Canım Antep'ime gideyim demiş. Ne yazmış? Bıhtıh demiş. Vallahi selamlar sevgiler size de. Merhabalar Çağlayan Öğretmen, ben İzmir'den. Ben de kahvemle eşlik ediyorum size. Bence mutluluk insanın iyi ki yaşıyorum diyebildiği küçük ama gerçek anıların toplamı. Sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Bakalım başka. Sizi dinliyorum diyor. Selam olsun sevgili Seçil. Sıradaki şarkım size ve sevdiklerinize. Ali Almanya'dan dinliyor. Oberhausen'den Çankırlı sevgili Ali. Şu an spor yaparken dinliyorum sizi demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Hadi dinleyelim, biraz nostalji yapalım, günün bu saatinde güzel olur. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.

Ne güzel şarkılar. Cemil İsviçre'den dinliyor bizi. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Yalnız istekler doldu. Rahim Ulukağan Marmaris'ten Ankara'ya ikametgahımıza dönüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın engelli eğitim seminerinden demiş dönüyoruz. Peki sevgili Rahim Bey'e, yolda dinleyen bütün dostlarımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda görevli olan bütün dostlara armağanımdır. Dinleteceğim şarkı.

Şarkı. Sıradaki şarkı sevgili Kürşat için de armağan olsun. Fitnat, o da bizi dinliyor Eskişehir'den. Haftanın son günü izne çıkıyoruz diyor. Size de şimdiden iyi bayramlar, çok teşekkürler. Osmaniye ile Düzici ilçesinden Adana'ya doğru gidiyorum diyor. Adana'ya yaklaştık ama otoban çok kalabalık diyor. Herkese hayırlı yolculuklar sevgili Mehmet Çalışkan. Şu anda Osmaniye Düzici ilçesiyle Adana istikametinde yine yoğun bir trafik var, haberiniz olsun. Adem'in mesajı var. Fenerbahçe'mize Euroleague'de başarılar dileğinde bulunmuş sevgili Adem Yıldırım Mardin'den. Selam olsun size. Bu akşam da Ziraat Türkiye Kupası'nın 64. kupası sahibini bulacak. Bu akşam Trabzonspor ve Tunasan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te maç naklen ATV'de yayınlanacak. Bunu da bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Hazır mıyız? Devam ediyoruz. Artık neredeyse son yarım saat Radyo Turkuaz'da. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden dinliyor bizi? Evde misiniz, iş yerinde misiniz, araçta mısınız? Kısa kısa şöyle bir halinizi bize bir haberdar edin. Ne haldesiniz?

0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 Pro veya 15 Pro Plus 5G 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 2 256 GB tablet 1499 lira.

paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

0: sürdürmeyen teknoloji. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Geçiyor bak yıldızlar, bir manzara önümüzde.

Hayat geçiyor manzara gibi, zaman geçiyor bir bakmışsın az önceki gibi. Hayat böylesine işte akıp gidiyor. Yeter ki vaktin kıymetini, zamanın, anın, saniyenin, her şeyin kıymetini bilelim. Çünkü bu dünya kimseye kalmıyor. Fransa'dan bol bol selamlar olsun. Yaz geldi buralara diyor ama memleket gibi olmuyor diyor. Uşağa selam olsun demiş sevgili Tanyel. Her şey gönlünüzce olsun. Allah tez zamanda kavuştursun. Uşaklı dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Kolay gelsin Sebahat. Gebze'den KPSS'ye hazırlanıyorum ve şu an benim için mutluluk konuları anlayarak, kavrayarak, hafızama kazıyıp unutmadan sınava girip başarılabileceğim, çalışabileceğim bir yere atanmak diyor. Hadi bakalım. Allah sizin açıklığı versin. Selam olsun. Hakan Hızlı Türk ve sevgili Ahmet. Onlar da bizi dinliyorlar. Sevgili Bertu için ve Nermin Hanım'a da sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. İstek almıştı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Ardından artık yavaş yavaş toparlayacağız programımızı.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma vaktimiz geliyor. Son mesajlar. Ayça Yeşil, mutluluk önce diyor, sağlık sonra çocukların mutluluğu demiş. Selam olsun size ve güzel ailenize. Aleyküm selam sevgili Ali. Şu anda Afyon Ankara yolundayım. 5 dakika sonra Antalya Muğla yolunda olacağım diyor. Ondan sonra 5 dakika sonra da İzmir Aydın yolunda olacağım demiş. Bil bakalım ben seni nereden dinliyorum. Sen beni Türkiye'den dinliyorsun. Sana da armağan olsun. Sadi Osmaniye'den. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Umarım kazasız bir şekilde güzel bir bayram olur. Nice güzel bayramlara temennisinde bulunmuşlar. Muammer Özdemir. Sıradaki şarkı sizler için. Seviliyorsun kardeşim diyor. Sakarya Akyazı'da bulunan damadım Enes ve kızım Gözde için. Sizden eşime ve kendime ve çocuklarıma ayrıyetten bir şarkı rica ediyorum. Ve çok değerli Ökke Şahin için. Selam olsun sizlere de. Her şey gönlünüzce olsun. Ben de diyor şu anda diyaliz servisindeyim. Hasta taşımadayım diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Sizlere de selam olsun. Bütün hastalarımıza da acil şifalar. Evet, artık yavaş yavaş programı toparlama zamanı geliyor. Bu haftalık Utku ile istekleri nihayete erdireceğim. Az sonra Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Hop Dedik'le güzellikler radyomuza devam edecek. Allah sağlık saat verirse pazartesi günü yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Yola çıkacak olan dostlarımıza da hayırlı yolculuklar. Bayram dönüşünde inşallah görüşmek ümidiyle diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Perciz. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Reklam.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Haydi bakalım herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Hanımlar beyler, ayın 22'si, Mayıs ayını da yavaş yavaş uğurluyoruz, haftaya bayram haftası.

0: Biraz enerjik gidelim, ne dersiniz?
1: Allah!
0: Allah! Sallanın bakayım.
1: Sallanın bakayım. Ha.
0: Benim çok kıymetli dostum, sevgili Mehmet Bey şu anda yolda dostlarıyla, arkadaşlarıyla beraber İstanbul'dalar. Ordu Büyükşehir Belediyesi basın ve yayının başındadır. Ama hem meslektaşımızdır aynı zamanda, hem de çok güzel bir insandır. Kalbi güzel bir insandır. Etnospor Festivali vardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi de burada çok güzel bir etkinlik yaptı.

0: Haydi bakalım, gösterimiz başladı. Biraz enerjik devam edelim. İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. Belli noktalarda maalesef kazalar var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İlerleyen dakikalarda tekrar yol bilgisi sizlere veririz. Ondan sonra şuna bir reklam arası vereceğiz dostlar. Hemen ardından tabii bu Barış Manço şarkısıydı. Ama Barış abinin kendi sesinde duyalım bence. Ne dersiniz? Güzel fikir.
1: Yaşa ulan Arap. Bu aklında fazla yaşamaz.
0: Evet. Evet, aklıma geldi, bunu öyle yapalım.
2: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bayram şıklığı kirliğe yakışır. Klasik

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Mobilere özel masrafsız transfer avantajı

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: bir dönemin en güzel şarkılarından. Al hal hala taş gibi. Efendim selamlar. Bursa'dayız, Ercan bayram temizliği var. Bursa'da güneşli bir hava. Şimdiden herkese iyi bayramlar. Teşekkürler ediyoruz. Almanya'da durum nedir? Stuttgart.
1: Ve aleykümselam.
0: Buyurun.
1: Ercan abi.
0: Buyurun.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Almanya Stuttgart'tan Fatih İmamoğlu.
0: Fatih Bey.
1: Şu anda burası 27 derece. Havada bulut bile yok.
0: Yapma ya. Avrupa ne kadar sıcak oldu böyle bugünlerde.
1: Şu anda İstanbul'da tatilde olan eşime çok çok seviyorum.
0: Tamam.
1: Ona bir dahaki parçayı armağan ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Oy, Almanya'da ama işini de unutmuyor.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Vallahi helal olsun. Devam edelim. Bolu'dan herkese selamlar. Çetingiller, biz sizleri dinliyoruz. Burada hava yağmurlu diyor. Eyvallah. Ankara'da da yağmur varmış herhalde duyduğumuz kadarıyla. İzmir Karşıyaka'dayız. Reyhan. Çok eski dinleyicilerimden bir tanesi. Dönem dönem telefon bağlantıları da yapmışız. Vaktiyle seneler evvel konser biletleri falan da hediye etmişiz. Konserler başladık istek vallahi ne güzel olur bu arada. Hani barda bana uygun konser yok ya. O ne öyle?

0: Ramazan tatili dolayısıyla. Gerçi siz bakmışsınızdır hani hava durumu nedir gideceğiniz yerde ama oldukça sıcak, onu söyleyelim. Bir reklam arası.
1: Bir reklam. Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Ardahanlılara selamlar. Adem Çakır. Yeminle Ardahan'da şu an öyle bir güneş yoktur. Almanya iyi akşamlar. Almanya'da 25 derece sevgiler. Günlihal göndermiş. İsviçre'ye geçelim. Vatanım Türkiye'ye dönüş yaptım. Benden sonra ablam Hülya da geldi. Çok mutluyuz. Sevda şu anda Türkiye'deymiş. Onu da bir bilgi olarak aktarmış olalım. Şimdi bir reklam arası dostlar. Reklam.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kilalamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Radyo Turku.

0: o kadar az mı? Tamam, biraz daha o zaman yayın yapalım.
1: Peki,
0: öyle yapalım. Devam edelim Salih Bey.
2: Selamlar.
0: Efendim.
2: Şimdiden hayırlı bayramlar.
0: Teşekkür ediyorum.
2: İnşallah bir an önce Türkiye'de ısınır. 29 derece. Belçika'dan saygılar, selamlar.
0: Ya o da çok olur ya. O da çok olur. Belçika, Avrupa pişiyor. Olacak iş değil. Giresun'da mesela buz gibi bir hava var. Sultan bu bilgiyi vermiş bize. Denizli'deyiz Durmuş Ali. Sana da bir selam yollayalım. Eşine ve çocuklarına.

0: Canım iyi bayramlar.
1: Tepemi sizi dinliyoruz.
0: Öyle mi?
1: Kayseri'den Isparta'ya gidiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ayhan abi.
0: Aferin sana, ne güzel.

0: devam ediyor. Yakın zamanda bayram tatili için Avrupa'ya gidecek olanlar varsa, gerçi hani bakmışsınızdır hava sıcaklığı nedir ne değildir diye. Gülşen Paris'ten bizleri selamlıyor. 28,5 derece Paris yanıyor. 2 gün evvel kazak ceketliydik, bugün yangın yeri demiş.
1: Bir reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

0: alışırım.
1: Almanya'dan selamlar. Size ilk kez yazıyorum. Uzun yollarda yol arkadaşınız oluyorsunuz her zaman. Şu aranın arabada Elif var, Medine var, Ahmet var. Onlara bir selam yollayalım mı? Tamam, yollayalım. Kılıç

0: Şöyle bir bakalım. Ahmet Bey kendisi tır şoförü. Avrupa'da da oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Ancak bir hadise var. Bu konuda bizleri uyarmak istiyor.
1: Ayhan Bey merhabalar.
0: Merhaba.
1: Hollanda şu anda 26 derece.
0: Hollanda.
1: Başıma gelen bir olayı kısaca anlatmak istiyorum ki sürücüleri bilgilendirmek amaçlı.
0: Tabii buyurun.
1: Şimdi ben uluslararası tır şoförüyüm.
0: Evet.
1: Geçen hafta Afyonkarahisar'da giderken karşıdan karşıya geçen iki tane köpek görünce yavaşlayıp dörtlü sinyallerimi yaktım.
0: Tamam.
1: Daha sonrasında dörtlü sinyalleri gören arkamdaki araçlar sollamaya çıktılar ve köpeklere çarptılar.
0: Buyur, buyur.
1: İki tane camdan ve de bir araç hem önden hem arkadan hasar aldı.
0: Allah
1: dörtlü
0: Allah.
1: Dörtlü sinyalleri yaktığımız zaman trafik durmalı. Yani evet. Yolda bir tehlike var ki dörtlü sinyal yanıyor. Araba park etmek için dörtlü sinyalleri yakmaz. Buna dikkat edelim, can güvenliğimiz
0: büyük
1: için.
0: Büyük ihtimal öyle bir şey mi düşündüler acaba? Yani siz sağ tarafta bir yerde duracaksınız diye mi düşündüler? Burada çünkü dörtlünün anlamları o kadar fazla ki. İsteyen herkes kafasına göre dörtlü yaktığı için. Tam olarak dörtlü eşittir nedir? Bazen böyle kafa karışıklığı oluyor. Maalesef böyle kazalarda oluşuyor demek ki. Adana'da Rışılan hem sağını kazananları. Yollardayız, yine Ceyhan'a doğru gidiyoruz. Otobanda yoğun bir trafik var. Peki, Yozgat'a da bir selam yollayalım. Ha, pardon, onu ben Ferhat Bey mesajı aldık. Teşekkür ederiz. İlgili arkadaşlara ileteceğim. Dostlar, bir reklam arası verelim lütfen. Reklam.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
9: Burası tavuk tüm.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, maniborozlu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün. 22 Mayıs 1931. İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: bundan istifade bir tatil. Yurt dışına giden nerede olabilir? Bugün böyle bir tatlı heyecan değil mi? Ah o gemide biz de olsaydık. Ben bayramda buradayım vallahi. O yüzden iyi gezin, güzel gezin. Görünce de gezdiklerinizi bana teker teker anlatın. Şunu da demeyin, hop dedik sen zaten bütün sene geziyorsun diye. Yok öyle değil. İş gereği, iş gereği. Hepinize iyi tatiller. Derdi Özben, Diyanar Günün şarkısı.
1: Diyanar Günün şarkısını sundu.

0: otururken belli kurallar çerçevesinde kimse kimseye saygısızlık yapmadan, kimse kimsenin hakkına girmeden uzun yıllar oturmak zorunda. Tabii şikayetler doluyor, olmuyor değil. Kimi gürültüden şikayetçi, kimi otoparkından şikayetçi. İlginç bir şey, kapı önüne ayakkabı bırakma durumu.
1: Bu ne be?
0: Evet bak, bu da çok önemli dostlar. Ya çocuktuk, kendi evimizde, kendi evimizin içerisine girmeden belki ayakkabıları dışarıda çıkarıyorduk ama artık hayat değişti tabii ki. Ha yine kasabalarda, köylerde, ilçelerde, toplu konutun, toplu yaşamın olmadığı alanlarda, site, apartman olmuyorsa eğer, insanlar yine kendi evine girmeden belki kapıda bırakabilirler. Kime ne, bir şey diyemezsin. Ama apartmanlarda ya da sitelerde kapı önüne ayakkabı bırakana para cezası geliyor. Apartman sakinlerine buradan bir dikkat çekelim. Kapı önüne eşya koymak mesela ciddi hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Yan komşunuz

koyuyorlar. Diyeceksiniz ki ya evler daraldı kardeşim, içeride de bu kadar insanın ayakkabısını koyacak yer yok. O yüzden dışarıda kapının önünde bırakıyoruz, ama hemen bir iki metre ileride bir başka kapı var. Komşunuz var yani. O da belki bu durumdan rahatsız oluyor olabilir. Siz neler düşünüyorsunuz? İki şey olabilir. Ben yorumlara baktım. Kimisi diyor ki kardeşim adam kapının önüne bırakıyor. Ne yapsın, demek ki evinde yok. Öbürü de diyor ki hayır diyor. Toplu yaşamanın kuralları var. Ayakkabı var, kapı önüne bırakılmaz. Artık hayat değişti. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Bu konu

0: alabilir miyim? Kapı önüne ayakkabı bırakana artık para cezası gelecek şikayet halinde. Kat mülkiyeti kanunun 25. maddesi kapsamında bunlar konuşuluyormuş. Onları ben bilmem. İşin hukukçuları var, onlar bilirler. Ama sizlerin yorumlarını merak ediyorum. Sizin apartmanda ya da sitede oturduğunuz yerde durum nedir? Kapı önüne ayakkabı bırakılması sizi rahatsız ediyor mu? Ediyorsa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şikayet ettiniz mi? Ya da bir sene kardeşim adam yer yok oraya bırakıyor da diyebilirsiniz. Sesli mesaj bekliyorum WhatsApp'tan.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Bayram şıklığı kığılığa yakışır. Klasik

0: biz.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
5: hissi. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Evde huzurla, yolda güven.

0: vesilesiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: 0541-188-30-0 WhatsApp hattımız. Konu hakkında görüşü olanlar varsa göndersin gelsin. Kapı önüne ayakkabı bırakana para cezası geliyormuş. Şikayet halinde bunlar noter aracılığıyla da tespit edilince tananın dava açılıyormuş, benden söylemesi. Yorumlarınızı merak ediyorum. Sizler evde ayakkabılarınızı apartmanda ya da sitede kapı önüne mi bırakıyorsunuz, içeriye mi alıyorsunuz? Şunu söyleyebilirsiniz, kime ne kardeşim de diyebilirsiniz. Yorumlarınızı merak ediyorum. İki tane fıstık var burada. Oo, küçük hanımlar.
1: Merhaba Ayhan abi, ben canım. Hatice Esma Ezer İstanbul'dan.
2: Ben de Ayşenur Ezer İstanbul'dan.
0: Ayşenur, tanışma benim oldu.
1: Şimdiden bayramı kutlu olsun.
0: Çok naziksiniz, teşekkür.
1: Bir söyler misin?

0: Bakalım.
1: Abi seviliyorsun.
0: Sen de.
1: Ayağını çok seviyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Her zaman seni tutuyoruz.
0: Eyfe, her zaman beni tutun. Her zaman beni tutun. Takım tutar gibi Hop Dedik Show'u tutun. Şimdiden hayırlı bayramlar. Cenk Başsu sabah akşam sizleri dinleyerek işe gidiyoruz, geriye geliyoruz demiş. Eyvallah. Rize'den Muhsin Bey komşularıyla beraber bizleri dinliyor. Ona da bir selam iletelim. Biraz sanki tatil moduna girilmiş gibi. Normalde bu saatlerde konuyu açıkladığım zaman ortalığın yıkılması lazımken şu an tıs. Sular kesildi tıs. Tamam, o zaman konuyla çok yormayalım sizi. İçinizden geldiği gibi mesajlar atabilirsiniz. Belli ki herkes bayram tatili moduna girmiş. Peki o zaman biz de zorlamayalım.
2: Bir reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.

0: Elazığ'dayız Öznur. Kapının önünde ayakkabı bırakmaya zamanımız olmuyor zaten, çalıyorlar demiş. Nasıl? Tamam, site içerisinde yaşıyorsan ayakkabıların dışarıda durması hakikaten hoş olmuyor ama bizim ilçedeki evimiz müstakil olduğu için rahatça dışarıda bırakabiliyoruz. Bazen de mini hırsızlıklar olabiliyor demiş. Peki, teşekkürler.
1: Tamam, selamlar, iyi yayınlar.
0: Buyurun, şimdi neresi?
1: İyi bayramlar, akşam trafiği, yollar biraz hareketli.
0: Neresi?
1: İyi yayınlar.
0: Eyvallah, Abdullah Bey, bir de neresi, neresi diyorum, bir bilgi verseniz de. Bilemiyoruz ki nereden gönderiyorsunuz mesajları, buyurun.
2: Ayhan Bey, iyi günler.
0: İyi günler.
2: İyi yayınlar.
0: Teşekkür
2: ben
0: ederim.
2: Ben Ankara'dan Cihan.
0: Cihan Bey.
2: Genelde hep işe gelip giderken sizi dinliyorum.
0: Teşekkür ederiz.
2: Bayram tatiline çıkacağım için dinleyemeyeceğim artık sizi.
0: Yapma
2: bir hafta
0: ya.
2: Boyunca.
0: Evet ya, biraz
2: hepinize
0: yalnız kalacağım.
2: İyi bayramlar.
0: Teşekkür ederim.
2: Türkiye'nin Kurban Bayramı kutlu olsun.
0: Sağ olun.

0: Çok güzel ya. Helal Tarkan.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Vallahi güzel gitti. Radyo Turkuaz burası. Işıl Hanım diyor ki ortak kullanılan alanlar asla ayakkabıların çıkarılmaması gerekiyor diyor. Ya asansör bozulabilir, o olabilir, bu olabilir. Kendi apartmanımı düşünüyorum. Merdiveni kullanacağız, geçiş yerleri kapatılamaz. Tam da bu noktada Şanlıurfa'ya bir gidelim isterseniz. Oradan bir dinleyicimiz diyor ki bakın diyor benim bir sorunum var. Bu anlatılan da önemli bir detay diyor. Neden?
2: Şanlıurfa'dan selamlar, saygılar Ayhan abi.
0: Teşekkür
2: Benim
0: ederim.
2: Oğlum metabolik hasta. Bazen merdivenlerden çıkarken ayakkabılara takıldığımız oluyor. Çünkü oğlum yürüme güçlüğü çekiyor.
0: Evet.
2: Daha duyarlı olunması güzel olur komşular arasında.
0: Çok önemli bir detay.
2: Engelli olup da kendini engelsiz hisseden bütün kardeşlerime sıradaki parça gelsin.
0: Teşekkür
2: saygılar
0: ederim.
2: Abi.
0: Sağ olun. Evladın da benim için öpersen sevinirim. İyi bayramlar.
3: Yağmurlu bir İzmir akşamından kocaman sevgi, saygı bizden olsun Ayhan Bey.
0: Eyvallah.
3: Mutlu yayınlar canım Türkiye'm. Mutlu yayınlar canım Turkuaz ailem.
0: Oh.
3: Şimdiden herkese iyi bayramlar.
0: Teşekkür ederiz. Giresun'dayız Ferda. Arabada ailecek seni dinliyoruz. Kimler var? Oğlum Buğra, eşim Mustafa. Bize bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarım. Efendim şimdi bir reklam arası verelim. 2,5 dakika sonra tekrar görüşelim. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: yoksa eskilerde var değil mi? Ha? Gerçi bu şarkının farklı versiyonunu bir saat evvel Ersay Üner'den çalmıştım ama şarkı o kadar güzel ki değişik versiyonlarda yine farklı enerjiler var, Allah biliyor. Güzel ifade ettim ama.
1: Evet valla, ne güzel söylüyorsun.
0: Evet.
2: Harcamıyorsun sen ben işte.
0: Hey. Dostlar, bir reklam arası. Reklam sonrası tekrar görüşmek üzere. Sevmesem de alışım.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Buna da güzel şarkılarla eşlik etmek istiyorum ama adettendir, olmazsa olmaz, mutlaka reklam araları da vermemiz gerekiyor. Yine bir reklam arası verelim, sonrasında yine güzel şarkılarla hop dedik şov. Tekrar burada buluşalım. Hadi birazdan görüşürüz. Reklam.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: macerasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellik yer dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Kazancım net, Sigortam net.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Burası

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam.
2: Radyo Türkmaz.

0: İsmail babamla birlikte İstanbul'dan bir araç aldık. Babamın adı Turgut. Şu anda İstanbul trafiğindeyiz. Çok yoğun. Ona bir selam yollar mısın? Tabii ki yollarım. Kayseri'den gelmişler. Oraya bir merhaba gönderelim. Benim can arkadaşım sevgili Aydın. Kuruyemişçiler Kralı Aydın Gök Yılmaz. Diyor ki her zaman senden şarkı istemiyorum. Çok çekiniyorum diyor.
1: Çekingen erkeklere bayılırım.
0: Aydın çekinme, her zaman isteyebilirsin. Sana göndeririz bir şarkı ya. Ayıp ediyorsun. Aydın, iyi bayramlar kerata.
2: Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
0: Şimdi bu tatta devam edelim madem 90'lara girdik. Bir de ben deniz yorum alalım, müjdeler ver. Bu da güzel şarkıdır mesela. Hadi bakalım.

Türkiye'de saatler 19.02'yi gösteriyor. Dostlar, bugün 22 Mayıs günlerden Cuma. Bayram tatili için yollara çıkanlar varsa, görüşemeyecek olanlar, onlara da selamlar. İyi yolculuk.

0: İyi akşamlar.
1: Hayan abi.
0: Efendim.
1: İyi yayınlar.
0: Buyurun.
1: Bursa'dan Cesur ben.
0: Cesur.
1: Sıradaki parçayı yanımdaki arkadaşlara hediye ediyorum.
0: Kimler var orada? Ne yapıyorsunuz bakayım?
2: Ne oluyor ulan burada?
0: He? Ne yapıyorsunuz gençler?
1: Bursa'dayız.
0: Ha, Bursa'dasınız.
1: Şu an altı parmaktan.
0: Tamam.
1: Yukarı heykele doğru çıkıyoruz.
0: Heykele.
1: Sana çok selamları
0: teşekkür
1: var.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olasın.
2: Ay canım benim. Seni seviyorum.
0: Seviyorum sizleri.

0: vakti geldi. Reklamlardan sonra aynen devam. Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Reklam.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Kim varmış bakayım burada?
1: Ayhan abi iyi akşamlar. Ben Bursa'dan Batın Ege. Herkesin bayramı şimdiden mübarek olsun.
0: Sağ ol.
1: İyi yayınlar. Seni çok seviyorum.
0: Ben de sizleri çok seviyorum. Radyo kültürünü sizler yaşatıyorsunuz. Yeni nesil radyo dinlesin istiyoruz biz de. Onlar da kendi seslerini bu sihirli kutuda duyunca öyle mutlu oluyorlar ki. Ben inanıyorum sen de şu an çok mutlu oldun. Arkadaşlarına hava yapabilirsin. Sesim radyoda çıktı diye. Ben de çocukken dinliyordum radyocuları. Ah keşke böyle imkanlar olsaydı da o programlara katılsaydık. Nereden nereye? Biz büyüdük radyocu olduk. Dostlar devam ediyoruz. İyi akşamlar.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Bir reklam.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

ya da hiç gereksiz insanları belki takip almışsınızdır ünlüler camiasından. Biz de hak ediyoruz. Vallahi hak ediyoruz yani. Bu kadar takipçi Radyo Turkuaz az. Söyleyeyim sizlere. Instagram Radyo Turkuaz. Instagram hop dedik Ayhan. Ben de araya sıkışayım şöyle. Beni de takip ederseniz seviniriz.

0: olmak üzere birçok isim okudu. Bu da Semih Cenk yorumu. Ama burada hakikaten Aşkın Tuna'yı, yani söz yazarına da ayrı bir alkış göndermek gerekiyor. Aşkın abi, duyanlar varsa selamımızı iletsin. Bir reklam arası.
1: Reklam.
2: Sıradaki şarkı Bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden. Abonelik de yok, aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazan.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
0: Günün özel şarkıları başlıyor. Dostlar, tabii bayram telaşı, hazırlıklar bir yandan, yola çıkanlar, önümüzdeki hafta tatil ya da akaba iş dost ziyareti, bayramlaşma. Herkese iyi bayramlar dileyelim. Sevgili arkadaşım Göksel de şu anda yoldaymış. Gülçin selamlar, Arda merhaba, Nazlıcan sana da selamlar. Şile yolundayız diyor. O yolda çok güzeldir gerçekten. Hadi tadını çıkarsınlar. Günün özel şarkıları başlıyor.

bir Ferdi Tayfur şarkısı. Gizli Sevda. Çok güzeldir. Çayımı yudumlayayım ben. Ben de böyle keyif alıyorum. Şimdi genelde şarkı sözlerini yazan abilerimizle bu meslek dolayısıyla tanışma fırsatını elde ettim. O muhteşem şarkılara imza atanlar benim için hepsi birer abide. Çok büyük yıldız. Onlardan bir tanesi de Şakir Askan. Hiç kuşkusuz 80'lerde çok önemli arabesk şarkılara imza attı. Şimdiki şarkı da ona ait. Yıllar evvel Müslüm Gürses okumuştu. Şakir abiye ben çok sordum. Bu şarkının hikayesi nedir? Sende kalmış. Sözleri o kadar güzel ki. Birçok şarkısını anlatıyor ama bu şarkıya asla hikayesini anlatmıyor.

Hikayesini sorduk Şakir Askan. Şakir abi, hoş ver Ayhan dedi. Dinleyenler kendisinde nasıl bir hikaye buluyorsa biz onlara bırakalım. Özeli de bana kalsın dedi. Ben de tamam dedim. Günün özel şarkılarında sosyal medya moda olunca eskiye dönük şarkılarda görüntüler ve fotoğraflar altında kullanılmaya başlandı. Şimdi onlardan bir tanesi. Nereden baksanız bir 55 senesi var yayına girecek olan şarkının. Hanımlar beyler, Orhan Gencebay.

0: sürdürmeyen teknoloji.
1: Baba çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
2: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
3: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
2: Oh be, dünya varmış. Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
1: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
0: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7, bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Sertiz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin,

0: İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleriyle bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik bayram son fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix Premium'lara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 22 Mayıs 1931 İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Herkese güzel bir bayram tatili diliyorum. Şahane şarkılar geldi üst üste. Ben de yavaş yavaş toparlanıyorum. Radyo Turkuaz'da kaldığınız için, bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Sezen Aksu'yla noktayı koyuyoruz. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Reklam. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
2: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
1: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
3: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
1: Hilal Özgani'yle Sosyal Hayat.
4: Eğlenceli her an.
1: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
5: Geçmişten günümüze en sevilenler.
1: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da.

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 22 Mayıs 1931 İstanbul şampiyonu Fenerbahçe, Yunanistan şampiyonu Olympiakos'u 1-0 yendi.
0: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı programımızda yine şarkıları ve şiirleri kah tebessümle, kah hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ay ışığı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte moral depolayabileceğiniz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun, evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına ay ışığı nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş geldin.

Kimileri hissetmiş, romanlar yazmış, kimileri hissetmiş, şiir yazmış. Ki bence en güzel şekilde duygularını dile döken şairler, onlar da şiir yazmış. Mesela demişler ki bize, ne direnin ne de zorlayın. Yolunu değiştirene izin verin demiş. Sana uğramak istemeyenin yoluna çıkma demiş mesela. Birlikte yürümen gerektiğin kişiyle kendi yolunda yürürken karşılaşacağının umudunu da vermiş aynı zamanda. Kendine ve yoluna odaklanmanı tembihlemiş. Daha iyi olmayı, daha mutlu olmayı tabii ki hepimiz istiyoruz. İşte bunu sadece istemekte kalmayıp buraya odaklanmalı. Senin olan seni bulacaktır sözünü hepiniz biliyorsunuzdur. İşte hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eylesin. Gönlümüzdekini de hakkımızda hayırlı eylesin.

anlamı yok tüm sözlerin. Sensiz geçen gecelerim yaşanacak.

Şunu hepimiz biliyoruz değil mi? Hayatta en pahalı şeyleri satın alabilirsiniz. Mesela lüks bir ev, son model bir araba ya da dünyanın dört bir yanında tatiller. Evet, inşallah da nasip olur. Herkesin gönlünce olmasını diliyorum. Bu ayrı bir durum ama apayrı bir durum da şu sevgili dinleyenler ki bence birçok olumsuzluğun, birçok negatifliğin, birçok kötülüğün daha doğrusu ana kaynağı da bu sevgi dolu bir aile. Bunun eksikliği sevgili dinleyenler. Sevgiyi tanımadan büyüyen çocukların ileride canavarlaşması. Ama bu sevgiyi işte satın alamıyorsunuz. Onu böyle adım adım gün gün inşa ediyorsunuz. Sabırla, anlayışla, empatiyle. Ve bir kez inşa edildiğinde de zaten onu korumak için savaş veriyorsunuz. Ve bu savaşın da kesinlikle bir kaybedeni olmuyor. Sevgi dolu bir aileyi kurduktan sonra, inşa ettikten sonra hep kazanan siz oluyorsunuz.

Bazı anların geri dönüşü yok. Tıpkı şu anın gidip bir daha geri gelmeyeceği gibi. Ama biz bu anda ne yapıyorsak bu anda kalıyor. Ne yapmıyorsak da işte hem bu anda kalıyor hem de ilelebet kalıyor. Ne demek istiyorum? Bazı şeyler var sevgili dinleyenler, bazı anlar var. O anlarda yapmanız gerekeni yapmadığınızda daha sonra hep yapsanız da çok önemi kalmıyor. Bazı şeyler gerçekten unutulmuyor. Örneğin iyi gününüzde veya kötü gününüzde hiç fark etmez. Söylenen bir söz mesela ya da omzunuza dokunan bir el, ayağınıza dolanan bir ayak da unutulmaz. O an çok ihtiyacınız olduğunda uzatılan bir el, çevrilen bir baş hiçbir zaman unutulmaz sevgili dinleyenler. O yüzden böylesi günlerde nerede durduğunuz ve ne yaptığınız çok önemli. İyi manada unutulmayanlar eklensin hayatınıza.

Radyo Türk'ü Boğaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken aslında şarkıları dinlerken bambaşka duygulara kapılıyoruz. Bambaşka geçmişimizde yaşadığımız anılara yolculuk yapıyoruz ve tekrar şu ana geliyoruz. Mesela şu an ben konuşuyorken bir önceki şarkının sizi götürdüğü yerden hop hemen bu ana geldiniz. Tekrar hoş geldiniz tabii. Ama bu ana gelmişken de şöyle bir kendimize bir şeyleri hatırlatalım, bir not bırakalım. Diyelim ki mesela geçinmeye gönlü olan geçinir, bunu bil diyelim kendimize. Anlaşmak isteyen orta yolu bulur bir şekilde. Ya da telafi etmek isteyen bir şekilde telafi eder. Önemseyen sevgili dinleyenler, önemseyen gösterir. Yani kısacası ben böyleyim diye bir şey yok. Ben sana karşı böyleyim diye bir şey var. O yüzden kendimize bunu hatırlatalım. Bize nasıl davranıyorsa insanlar, ben böyleyim diye davranıyorsa mesela, peki öyle kal diyelim, bırakalım. Ama ben sana karşı böyleyim diye bir şey var ya, işte öylelerine de sımsıkı sarılalım. Dedikten sonra bakalım bu şarkıda nerelere gideceğiz tekrar. An-

0: Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

özel olmasını umuyorum tabii. Ama yeni başlangıçlardan korkmamak lazım sevgili dinleyenler. Hafta sonu bunu bir düşünün. Neyi başlatabilirsiniz kendinizde? Bir şeye başlayın. Bir şey ekleyin hayatınıza. Yoksa hep zaten sıradanlıklar, aynalıklarla geçiyor. Genelde insanlar başlamaktan, başlangıçlardan çekinir. Hatta bazıları korkar. Ama Esaretin Bedeli filmini izlediniz mi bilmiyorum ama orada çok güzel bir cümle geçiyordu. Yeniden başlamaktan korkma. Bu sefer sıfırdan değil, tecrübelerinden başlıyorsun. Bizi bu zamana getiren edindiğimiz tecrübelerin ekseninde aslında başlangıçlarımız şekilleniyor. O yüzden sıfırdan başlamıyoruz sevgili dinleyenler. Tecrübelerimizden başlıyoruz. Başlayacağımız ne varsa güzelliklerle sonuçlansın. Tecrübelerin de en güzelleri katılsın.

0: gözlere.
1: Şimdi şarkıları dinlerken bir taraftan bazı şarkıların anlattıkları aslında bizim içimizden geçenler oluyor. Anlatmaya çalıştığımızı bir şarkıda gayet güzel anlatıldığını duyup şahit olabiliyoruz. O zaman o şarkıyı daha da çok seviyoruz. Ama bizim derdimiz aslında anlatmaktan da öte anlaşılmak. Öyle düşünürüz. Çünkü ne kadar anlatırsanız anlatın, karşıdakinin anladığı kadarsınız ya. O yüzden biz daha çok anlaşılmayı isteriz gibi. Ama insanın derdi anlaşılmak mı sevgili dinleyenler? Bence insanın derdi anlaşılmak falan değil. O yüzden zaten seni anlıyorum cümlesi pek kolay içimize sinmez. Konuştuğumuzda şöyle karşılıklı bir şekilde gözümüzün içine bakan bir çift göz işte şifaya vesiledir aslında. Önce dinlenilmek ister insan. Dinlenilmek. Düşününce belki de insanda dinlenmek de budur belki. Dinleyelim o halde.

Ayşe nöbetimizde her tarzın en iyilerini dinlerken, kah neşelenirken, kah mutlu olurken ya da kah hüzünlenirken, duygulanırken, yani duyguların dört mevsimini yaşarken bazı şeyler bize kendini şarkılarla da hatırlatıyor. Mesela bazı şeylerin bizim kontrolümüzün dışında olduğunu da hatırlatanlar var. Nedir peki? Diğer insanların davranışları mesela. Bunları biz kontrol edemeyiz ne kadar mücadele etsek, ne kadar uğraşsak da. Sadece kendimizi yormakla kalırız sanırım. Kabullenmeli. Ya da diğer insanların görüşleri, inançları, ne bileyim onların sözleri, tavırları bizim kontrolümüzün dışındadır sevgili dinleyenler. Yine diğer insanların duyguları da bizim kontrolümüzün dışındadır. Biz sadece kendi duygularımızı gösterir, belli eder ya da söze dökeriz. Ama anlar, ama karşılık bulur, ama bir şekilde bulmaz, bilmiyoruz. Bizim elimizde olan, bizim kontrolümüzde olan şey kendi davranışlarımız, kendi inançlarımız, kendi söz ve tavırlarımız ve kendi duygularımız sevgili dinleyenler. Bunları ne kadar çok güzelleştirirsek bizdeki hissiyatı ve bizden taşan hissiyatı da gayet güzelleşiyor. O yüzden güzelleşelim sevgili dinleyenler. Kısacık zamanda çok uzunca güzellikler sığdıralım kendi hayatımıza. Duamız, temelimiz bu yönde tabii ki.

Bazen de işi güzel yaşamak lazım hayatı. Başkalarının yönlendirmesi yerine kalbinin sesini dinlemeli insan. Hislerin seni yanılsa bile bundan korkma. Hisler yanıla yanıla olgunlaşır. Her şeye rağmen ciğerlerin hava alacak ve kalbin atmaya devam edecek. İşte bu hayatta sadece kendi mutluluğundan sorumlusun. Başkalarına şifacı olmak bazen seni iyi biri yapmaz. Ama unutma ki kendine iyi gelmeden başkalarını iyileştiremezsin. Niyeti ne kadar güzel olursa olsun, insan bile isteye kendi kul hakkına girmekten de vazgeçmeli. Zaten bir biz varız ki kendimize bakan. Biz de kendimizden gitmeyelim sevgili dinleyenler.

Radyo Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimizde gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

bir tanem. Son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm bir ipte sallanan bir ölü. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıllı siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar nazıma.

Ne diye yazdım sana istendiğini idamımın? Daha dava ilk adımında. Ve bir şalgam gibi koparmıyorlar kellesini adamın. Haydi bunları boş ver. Bunlar uzak bir ihtimal. Paran varsa eğer bana fanila bidon al. Tuttu bacağımın siyatik ağrısı. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. Damla.

sesiniz olabilir miyim şimdi? Sana söylemek istediğim son bir şey var. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Evet. Sevmeyi, değer vermeyi, kıskanmayı senden öğrendim. Ama nefret etmeyi, hissizleşmeyi, acıyı da senden öğrendim. Senin sayende tattım bütün duyguları. En önemlisi de kalpsizleştim, hissizleştim. Sen, seni senden çok seven birisini kaybettin. Dönsen onca şeye rağmen seni hayatıma tekrar alır mıyım? Hayır, almazdım. Benim için hala belki çok değerlisin. Ama bana yaşattığın şeyleri unutup seni tekrardan sevemem. Beni çok kırdın. Şimdi koysana elini vicdanına. Kendinden bile çok sevdiğin ona nasıl kıyabildin? Ben senin yüzünden kendime olan sevgimi, değerimi kaybettim. Onca yanlışını görmezden geldim. Onca lafını duymazlıktan geldim. Bana yaptığın onca haksızlıkları yok saydım. En acısı kendi gururumu ezip geçtim. Ama sen benim hayatımda çok farklıydın. Bambaşkaydın. Anlamadın. Seni sen tarafından daha az kıranlar affetsin. Tanıdık geldi mi?

Ben sevdan, sen belan. Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Beni güzel hatırla. Bunlar son satırlar. Farz et ki bir rüzgardım. Esip geçtim hayatından. Ya da bir yağmur, sel oldum sokağında. Sonra toprak çekti suyu, kaybolup gittim. Belki de bir rüyaydım senin için. Uyandın ve ben bittim. Beni güzel hatırla. Çünkü sevdim seni ben, her şeyini. Sana sırdaş oldum, dost oldum. Koynumda ağladın, yüzüne vurmadım hiçbir eksikliğini. Beni üzdün, kınamadım. Alışıktım vefasızlığa. El oldun, aldırmadım. Beni güzel hatırla. Sayfalarca mektup bıraktım sana. Şiirler yazdım her gece. Çoğunu okutmadım. Sakladım günahını, sevabını içimde. Sessizce gittin. Senden öncekiler gibi sen de anlamadın. Beni güzel hatırla. Sana unutulmaz geceler bıraktım. Sana en yorgun sabahlar. Gülüşümü, gözlerimi, sonra sesimi bıraktım. En güzel şiirleri okudum gözlerine baka baka. Söylenmemiş merhabalar sakladım her köşeye. Vedalar bıraktım duraklarda. Ne ararsan bir sevdanın içinde, fazlasıyla bıraktım ardımda. Beni güzel hatırla. Dizlerimde uyuduğunu düşün. Saçını okşadığımı, üşüyen ellerini ısıttığımı. Mutlu olduğun anları getir gözünün önüne. Alnından öptüğüm dakikaları. Birazdan kapını çalan kişi olabileceğimi düşün. Şaşırtmayı severim biliyorsun. Bu da sana son sürprizim olsun. Şimdi seninle yaşanan günleri ateşe veriyorum. Beni güzel hatırla. Gidiyorum.

Evet, haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. 2 günlük bir özlem biriktirip yeni haftada görüşeceğiz inşallah. Sesime kulak veren, bizi gecesine ortak eden tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hepinize güzel, sağlıklı ve bol huzurlu bir hafta sonu tatili diliyorum. Hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz, yenilenebileceğiniz güzellikte bir hafta sonu olsun. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Pazartesi günü evvela sabah 7'de güne ve haftaya birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la Güne merhaba da, ardından akşam yine pazartesi saatlerimiz 21'i gösterdiğinde de ay ışığında kavuşmak üzere.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuvaz'dayız. Radyo Turkuvaz'dayız. Radyo Turkuvaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.